Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

Biyonevra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonevra. Biyonevra.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Ne güzel bir şarkıyla başladık öyle ya. Bir öpücük kesmez falan. Ne güzel bir şarkı ya. Ya böyle 2000'li yıllarda çok paylaştığımız 2000'li yılların sonlarında falan aşırı güzel bir şarkıydı ya. Kesmez beni belanın. Ya bizim zamanımız güzelmiş be. Herkese günaydın, iyi sabahlar. İbrahim Elden yayında. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Çok güzel bir haftaya uyanalım. Çok güzel şarkılarız. Oo, Anıl da geldi. Anıl Alan canım benim. Malatya'dan günaydın İbocuğum. Anıl Alan, bak senin bir şarkın vardı ya. Nasılsın yarim? Açtım radyoyu ve seni dinliyorum diyor. Anıl Alan'a bir alkış lütfen. Anıl'ın bir şarkısı geliyor. Ferda Anıl Yarkın'la. Harika bir şey ya. Çok iyi ya. Enerjik şarkılarla güne başlayalım demiş. Bak ne güzel bir şarkıyla başladık Anıl'cığım. Hatta bugün günün şarkısını da Anıl Alan'ın şarkısı olarak belirleyelim değil mi? Nasılsın yarın birazdan yayında olacak. Şimdi ben böyle şıkır şıkır şarkılarla başladım. Ama şarkımızı özellikle kimlere yolluyoruz? Malatya'dan bizleri kimler dinliyor Anıl? İbrahim'ciğim şu anda seni Malatya'da dinliyorum ve Malatya'daki tüm dinleyicilerimize de selamlar. Açtım radyoyu dinliyorum. Aynı zamanda hadi güne güzel enerjik şarkılarla başlayalım demiş. Nasılsın yarim şarkısı çalarsan seviniriz. Ya çalmaz mıyız ya? Dur. Anıl Alan nasılsın yarim? Hemen gelsin şarkımız. 1.90'lar şarkısı geliyor Anıl'dan ama efso bir şarkı ya. Çok iyi. Yunanistan'daydım hafta sonu. Çok da güzel ve renkli geçti. Hollanda'dan papatya geldi. Ne masum bir fotoğraf kız bu. Allah Allah ne kadar güzel. Günaydın, iyi sabahlar. Bakayım yüzüne. Güzel. Makyajını da yapmış hafif allık falan. Kirpikler de güzel. Saçları da toparlamış. Allah güzelsin bugün maşallah. Etmedim kimseye eyvallah. Benim Murat Erdatlı kankam da geldi. Kankamın cuma günü doğum günüydü. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Guten Morgen kanka. Murat Erdatlı'nın yeni yaşı 26 oldu. Hadi bakalım. Artık bundan sonra kankamla Necye 20.

Her pazartesi olduğu gibi yüz analizi yapıyoruz az önce. Papatya'nın yüzü gayet güzeldi. Anıl Alan'dan muhteşem bir selfie. Şapkanı yesinler. Çok hoş. Anıl Alan, benim gün kurusunu unutma. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben gün kurusunu çok seviyorum ya. Şimdi Malatyalı olup da gün kurusu olmadan da olmaz. Usulca kaybolup nefesin. Harika bir kahve fotoğrafı yollamış Zeynep, hoş geldin. Fotoğraf akademisinden arkadaşımız. Kahvemi aldım ve seni dinliyorum. Günaydın. O zaman günün selfileri gelmeye başlasın. Şu an beni nasıl ortamda dinliyorsunuz? Hemen şöyle bir analiz yapayım. Duygu diyor ki, İbo'cum bak burası da benim evim. Çok güzel evim. Ne kadar düzenlisin. Başak Burcu musun sen? Ya Başak Burçları çok detaycı ya. Ben yapamam. Ben biraz dağınık insan seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkürler Zeynep. Hoş geldin. Kimlerle dinliyorsun yine? Eşin, çocuklar falan. Onlara da selam yollayalım. Günaydın İbo'cum. Ben Bahar Sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Tabii ki. O zaman bu şarkı kime gelsin biliyor musunuz? Akreplerin şarkısı. Nine, onlar var ya. Ah onlar var ya, yemin ediyorum. Bu aslanlar, bu akrepler, bu teraziler. Yedi beni, yedi bitirdi vallahi. Bu aslanlar, bu akrepler, bu ikizler, bu teraziler var ya, bu kovalar, bu oğlaklar, Allah'ım. Bu balıklar, yengeçler. Bütün burçları saydık. Guten Morgen İbom demiş. Hoş geldin Tülay'cığım, nasılsın? Oo, Nuray ablam da Guten Morgen İbom diyor. Hoş geldin. Southside Piercing. Nasılsın canım benim? Nuray abla da efso ya. Valla dün bir serum yaptırdım, kendime geldim ya. Valla güneş başıma geçti. Tek başıma bugün dinliyorum demiş. Olsun Zeynep, günün şarkısı sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Sen de aramıza hoş geldin. Sonra var mı önemi? İbo'cum denize gideceğim, sana bir selfie yollamadan geçemedim demiş. Arzu, nereye gidiyorsunuz denize? Pınar'la beraber denize gidiyorlarmış. Bir de selfie yollamışlar. Ay Allah'ım ya, ben daha ayağımı suya sokamadım ya. Vallahi Yunanistan'a gittim. Denizin kenarına kadar girdim ama suya girmedik vallahi. Acaba ben bu yaz nerede denize girmeliyim?

Sevgili Mine Ebrar'ı seviyormuş. Günaydın diyor. Çok teşekkürler. Kubbettin Üstündağ. Abi nasılsın ya? Kubbettin abi sen neredesin ya? Bu arada Almanya'daki dinleyicilerimiz Almanya. İbrahim Elden Almanya'ya geliyor. Şimdi Yunanistan'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Çok da keyifli geçti. Cengiz abim ya. Yunanistan Joy FM burada mıyız? Cengiz baba bizi dinliyorsa bir mesaj atsın. Cengiz Bodur, Cihan Bodur bir dinliyorsanız bir yazın bana. Orada bir sürü kişiye bizim uygulamayı indirttim. Yunanistan'da çalışıyorum vallahi ya. Vallahi çalışıyorum. Ne tatil ne bir şey. Bak orada bile çalıştım. App Store, Google Play. Hepsini indirttik. WhatsApp'ı verdim. +43 660 130 19 79.

İbo'cum ben de seni Başakşehir'de dinliyorum demiş. Elif hoş geldin. Nil de çok teşekkürler. Pınar, Ezgi Tunalı. Allah'ım ne kadar çok mesaj var ya bu sabah. Viyana'dan Yıldız geldi. Günaydın Yıldız, nasılsın yengeç kadını? O da iyi yayınlar. Hadi. İbrahim Bey diyor çok teşekkürler Yıldız Hanım. Bu hafta diyor herkese sürprizlerle dolu bir güneşli bir Viyana'dan sürprizlerle dolu bir hafta diliyorum demiş. Aa, sürprizleri severiz. Sürekli sürprizleri yapan benim ya. Allah'ım. Ah ah İbo'cum 40 yaşına geldin. Hala sürpriz peşindesin ya. Hayatımız zaten sürpriz yumurta gibi. Yandırım çok büyük o. Elimi de kol. Şimdi Yunanistan Gümülcine'de 106.9'da yayındayız. Hemen oradaki arkadaşlarımız Gümülcine dinliyorsa bir WhatsApp'a gelebilir misiniz? Sizin için WhatsApp'ı söylüyorum. Bakın +43 660 130 1979. Okey? Tekrar ediyorum. +43 660 130 1979. Şimdi bir tek Kuzey Kıbrıs kaldı değil mi bizi davet etmeyen? Bu Ahmet İkiderili. Yok ya, Ahmet'i artık ben hayatımdan çıkartıyorum bugün itibariyle. Ahmet İkiderili, seni hayatımızdan çıkartıyoruz. Son olarak bir şey diyor musun canım? Ahmet İkiderili'yi hayatımızdan çıkartıyoruz. Evet diyenler

Hadi WhatsApp'a gelin de biraz sohbet edelim, makara yapalım. Radyoyu kim dinliyorsa Instagram'dan ve WhatsApp'tan link de paylaştım. Oradan görüp gelenlere de bir günaydın. Bakalım radyomuz dünyada nerede dinliyor? Mesela Avusturya, okey. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olanları bir görelim. Bahar, Nilda, günaydın Esen. Ne haber Turgut? Ne yakışıklı olmuşsun be kardeşim. Düğünün mü var? Turgut evleniyor. Oğlum Turgut. WhatsApp'ına bak ne yazacağım sana. Seni severim bilirsin, o yüzden yazıyorum WhatsApp'ını. Yunanistan'daki şöyle bir tarlama baktım. Tarlalar yerinde duruyor mu diye. Duruyormuş çok şükür.

Şarkılar bugün Efso ya. Peynir fabrikasında dinliyorum demiş. Çanakkale'den sevgili Gökhan'cığım. Çok iyi ya. İbrahim abi seni çok seviyoruz. Bana bir güzel şarkı yollar mısın? Çok sağ ol ya. Kardeşim benim. Çok teşekkürler. Çok peynir tüketmiyorum ya. Yazmışsın abi bir adres yolla peynir. Çok sağ ol kardeşim. Benim yerime başka bir aileye yolla. Olur mu? Daha çok mutlu olurum. İhtiyacı olan bir aileye benden bir teneke yollarsan vallahi çok sevinirim. Hani o sizin küçük tenekeler var ya. Gönder gitsin ne olacak? Bir aile mutlu olur. Ben çünkü peynir çok tüketmiyorum. Ben şeyi çok seviyorum. Bu Hollanda'dan bana hep getirirler. Kaşar peyniri ama çok iyi ya. Sensiz olmak sevgim yüce. Dağlar kadar içerimde volkan. Ben diyor ki Hollanda'da Viyana'yı temsil ediyorum demiş. Aynen ya sen bir tanesin zaten. Canım benim. Şimdi bizim Hollanda'dan sevgili Ayşe bizim programlarda işte radyoyu dinliyor. İlk beni keşfediyor. Baktı ki harika bir ses. Hemen ulaştı. Dedim Ayşe sadece beni değil diğer arkadaşlarımı da dinle. Çünkü beni dinleme kadar diğer arkadaşlarımı da dinlemesi lazım. Herkese de radyoyu linkini attırmasını söyledim. Bu konuda da teşekkür ediyorum. Çünkü ben kendini düşünen bir insan değilim. Nefret ederim öyle insanlardan. Bu benim kim olursunuz anam olsun babam olsun. Kendini düşünen insanlardan nefret ediyorum. Benim tek nefretim bu biliyor musunuz? Hayatta nefret besleyen bir insan değilim ama her zaman ben kendini düşünen o bencil insanları tekmelemek istiyorum. Hiç sevmiyorum o tipleri ya. Bir de böyle kendilerini ön plana atan insanlardan nefret ederim. Her zaman biz olmalı. Ya ben falan. La oğlum. Tek başına sen hiçbir şeysin ya. Kim olursa olsun. İbo'cum görsel bir şarkı. Ha Göksel'den bir şarkı görsel. Göksel'den bir şarkı çalar mısın? Ben de var ya her türlü sallıyorum. Göksel'den bir şarkı yollayalım. Nurgül geldi. Hoş geldin canım. Ne güzelsin kız bu sabah. İbo'cum bak mevsim o değil ama çilek tüketiyorum. Nereden buldun çileği bu? Mevsim değil ki ilkbaharda çilekler gelir. Dolapta mı sakladın? Günaydın İbo'yu yayınlar. Hainburg'dan Nedim abim gelmiş. Kral abim. İstanbul'a geldiğim zaman getireceğim sana kaşar peyniri söz demiş. Vallahi getir ya Ayşe'cim senden tek onu istiyorum tamam. Biliyorsun değil mi hangi peynir istediğimi bak. Sen bir tanesin ya. Ne zaman geliyorsunuz İstanbul'a?

Sabri Seli burada mı ya? Sabri abi ya. Şu İsveç'te bir denize giremedik ya. Mesajlar var. Bence denize İsveç'te gir diyor. Rimini'de girmelisin İtalya'dan Faruk. Kanka bence sen Almanya'ya boşuna gelme, burada deniz yok demiş. Oğlum biz deniz için mi Almanya'ya gidiyoruz? İş var, çalışacağız. Biraz euro kazanmam lazım. Rüyamda bu Beyjeke Murat'ı gördüm ya. Vallahi Murat abi beni arıyor. İbocum diyor. Güzel böyle bir forma gönderim ama adam bana zaten forma hediye etti. Yani bu rüyalar tersine çıkması lazım. Beyjeke Murat ya, yemin ederim rüyalarıma kadar girdi ya. Bu iki Murat'la uğraşıyorum. Biri Murat Erdatlı, diğeri Murat, Beyjeke Murat. İkisi benim kankam çünkü. Kışın geliyorum İstanbul'a. Canın sağ olsun ya, ne zaman gelirsen gel. Bizim hemen diğer kankaları da yazsana, onlar da dinlesin. Papatya. Beyjeke Murat diyor ki günaydın kardeşim, kolay gelsin demiş. Kral hoş geldin. Viyana'ya geldiğimde şu Porsche ile beni gezdir ya. Çok seviyorum Porsche'yi. Bir ara benim böyle bir top zirvem vardı 2010'lu yıllarda. Acayip prime dönemimdeydim. Ama arabaların en güzeline biniyorum. Böyle G kasaları, Porsche'ler. Ya aşırı iyi bir ortamım vardı ya. Ne oldu onlara? En iyi araba arkadaşının arabası. En iyi tekne arkadaşın teknesi. En iyi yazlık, en iyi kışlık arkadaşının yazlığı ve kışlığı. Kankalarım ya. Özlem diyor ki hadi beni de yorumla demiş. Özlem yorumlayayım. Gözlerin çok güzel bu arada. Kaş kısım, burun. Aynen güzel. Ama biraz böyle CC fazla kullanmışsın dudak yapına. Olsun ama güzel duruyor.

Southside Piercing Nuray ablam. Anka Premium Event Bircan. Stuttgart'ta çok güzel bir etkinlik yapalım ya. Nuray ablamda buluşalım ya. Nuray abla aç dükkanı ya. Benim dinleyicilerim gelsin ya Stuttgart'ta. Şöyle bir buluşalım ya. Valla güzel bir sohbet yapalım. Muhabbet edelim. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok. Stuttgart'taki dükkanın açık adresini yazsana ama Nuray abla. Nuray abla o gün kek börek de yapar bize. Özcan amcam da gelsin. Özcan amca Stuttgart'a geliyor musun? Gerçi Nihal yenge de ameliyat olmuş. Çok geçmiş olsun. Ona da uğrayayım bir geçmiş olsun ha. Bunun suçu... Nihal yenge de güzel çiçekler götürelim.

0: Dükkan senin İbom demiş. Ya cansın ya.
1: Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim.
0: Şimdi bizim çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var orada. Sevgili Hüseyin ve bizim kardeşimiz Hakan. Hüseyin Hakan. O da Aslan Event. Kardeşim Stuttgart'ta. Çok sayıda düğün salonları da var. Hazır Stuttgart'a gidince bir de düğün mü yapsam ya? Ya. Bir tane kişi varmış. Gerçekten böyle en büyük hayalleri arasında. Stuttgart'ta abi düğün yapmak istiyorum diyor. Yapalım bak ha. Kek de yaparım. Börek de yaparım. Yeter ki gel diyor. Geleceğim biliyorsun ben gelirim. Bak Yunanistan'daki dinleyicilerim beni çağırdı. Gittim görmeye.
1: Resmin var şu an elimde.
0: Ben giderim abi bana gel demeyin yani. Kesin giderim.

Viyana çok sıcak, canımız hiçbir şey istemiyor. Cool Line içiyoruz demiş. Aa ne kadar güzel. Pindirings zamanı. Ha, tabii ki şimdi Pindirings'in biliyorsunuz ki içecekleri serinletiyor. Bugünlerde bol bol Pindirings'in çok özel serilerinden bir tanesi, serinleten Cool Line'ini mutlaka deneyin. Pindirings'e ben çilekliyi çok seviyorum ya. Hepsini soğuk için, beyaz şeftalili, böyle nane limonlu falan. Ferah ferah tüketin arkadaşlar. Aa, Stuttgarter Straße 6'da. Aa güzel, çok yakın. Windingen'de. Ah ne kadar güzel. Windingen. Ya canım bunu Türkçe yazsana, ben nasıl Almanca okuyayım Nuray abla ya. Windingen neresi? Stuttgart'ın neresinde kalıyor? Wendingen. Böyle mi okunuyor? Wendingen. Falan fıstık işte. Sen bunu bana Türkçe yaz. Yani Türkçe okuyabileceğim şekilde yaz. Ben de şimdi sana Çince yazayım. Al onu bunu oku.

Hollanda'da 35 derece sıcaklık var İbo. Çok sıcak, yanıyoruz demiş. Ne? Allah Allah, Hollanda çok sıcakmış. Papatya diyor ki yanıyoruz diyor. Şu anda beni nerede dinliyorsunuz? Hemen bir sıcaklık derecesini atar mısınız? Mesela Viyana kaç derece şu an? Salzburg kaç derece? Linz, Graz. Ya Avusturya'nın sıcaklığını atar mısınız? Hollanda'da 35 derece sıcaklık varmış. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da şube açılışına herkes gelmiş çok şükür. Bintat süpermarketlerinde şarküteri, kasap reyonu, içecek reyonu ve birçok reyonlarda indirim var. İçecek reyonunda Pindrinks'leri mutlaka sepete ekleyin. Haberiniz olsun. Bol bol Pindrinks için bu yaz sizi serinleten tek içecek Pindrinks. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.

Viyana 32 derece ve çok sıcak diyor Viyana'dan Yıldız. Viyana'da bugün 32 derece var, çok sıcak diyor sevgili Beyceki Murat. Viyana 32 derece yanıyorum diyen sevgili Ufuk. Viyana'da 32 derece sıcaklık var ama umurumda değil, keyfim çok yerinde diyen Duygu. İçeceğini de almış yanına, ayak ayak üstüne de atmış. Cuma günü 38 derece olacak diyen, kim bu, neresi 38? Atla gel İstanbul'a, ne işin var Hollanda'da papatya? 38 derecede sen erirsin. Sen ve diğer arkadaşlarını düşünemiyorum. Sözüne kışına, sözüne kandım, haklısın diyor. Wendingen'de. Aa ne güzel, Stuttgart Wendingen'de. Arkadaşlar Wendingen'de buluşuyoruz. Southside Piercing. Nuray ablanın orada buluşalım. Wendingen bize çok yakın ya. İbrahim şu anda iki arkadaşımla beraber seni dinliyoruz. Onlar da yanımda ve dinliyor demiş. Anıl Alan kim onlar? Ciran eserini biraz programın sonunda çalabilirim türküyü. Anıl Alan çünkü niye biliyor musun? Şimdi hareketli gidiyorum ya. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel bak. Kimlerle dinliyorsun şu anda Anıl Alan? Bir yaz bakalım arkadaşlar. Malatya ses ver.

0: Sabah tartıldım, tam 300 gram verdim diyor. Ah oh, ne kadar güzel. Sıcaktan 300 gram vermiş.
1: Sen solumu evimi yolumu şaştığım yanına yaklaşınca...
0: İbocum, bu yaz kimse beni tanıyamayacak. Geçen yaz Hülya'dan eser yok diyor. Hadi bakalım.
1: Mesul değilim.
0: Bu yaz diyorsa ki bütün plajlar beni konuşacak.
1: Yaratmış aklıma.
0: Faruk İtalya'dan Rimini'ye gel kanka. 56 kere davet ettim, bir daha davet etmeyeceğim demiş. Adama bak ya, her şey bedava yine gelmiyor demiş. Kanka bedava ile alakalı değil ki. Zaman yok.
1: Gelsen ne güzel, görsen ne güzel. Bak yollarına gül serdi. Güz bitti bize.
0: Bu arada benim her türlü param var, tatilin kralını yaşıyorum. Sıkıntı yok.
1: Gelsen ne güzel, görsen ne güzel. Seni her şeyden çok sevdim. Ah bir görsen sen de sevsen.
0: Faruk, bizde bir tane yer var. Orayı bir satsak senin o iki tane otelini ve altındaki arabanı alır. Vallahi bak, yemin ediyorum. Bir tane yerimiz var. Bir satsak senin o iki tane diktiğin otel ve altındaki arabayı satın alabilecek ortamımız var. Seni seviyoruz. Ya Anıl Alan, bu bizi ne sanıyor ya Faruk?
1: Sen ne güzel, görsen ne güzel, bak yol...
0: Şu anda yanımda Ercan ve sevgili Deniz var. Onlara da çok selam. Ercan ve Deniz'e günaydın. Guten Morgen. Malatya, burada mıyız?

Kimler aramızda bir görebilir miyiz? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları buradan paylaşıyoruz.

Gülay geldi Bodrum'dan, kendini serin sulara atmış. Ben de geldim diyor. Hoş geldin Gülay. Gülay böyle bir yazlık bir fotoğraf at da millet bir Gülay'ın geldiğini bir görsün ya. Bodrum'dan şöyle bir deniz kenarından. Gülay bir tane selfie'm vardır. Bir at da insanlar bir görsün Gülay'ın şu güzelliğini. Bodrum'dan sevgili benim Melih'in ablası. Melih de çok severim. Zeynep ben de dinliyorum kahve içtiğinde, ne kadar güzel ya. Zeynep İstanbul hangi bölgesindesin? Tek gösterimlik olmuyor. Nine. Açamıyorum ki tek gösterim. Gülay normalde at canım. Benden başka kimse görmüyor burada WhatsApp'ı. Evet. Tek gösterimlikleri açamıyorum. Bak hatta deneyeyim bir tane daha. Şöyle tıklayalım. Nine. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Evet oldu bak, Bodrum'dan kahverengini seçmişsin, ne güzel. Kahverengi tonlarıyla günün en güzel yaz selfiesini yolladı bize sevgili Gülay. Kimlerle dinliyorsun Bodrum'dan canım benim? Gözlükler şekil.

Başakşehir'den sevgili Zeynep, bizim fotoğraf akademisinden öğrencimiz. Bu sene hangi akademiye geliyorsun Zeynep? İbocuğum gaza geldim, bir tane de ben atayım selfie demiş. Dün denize gitmiştik, bakalım. Yani yüz analiziniz için gönderin gelsin. Aa bak bu da iyiymiş. Gülay, yapıyorsun bu spor ve Bodrum'dan. Bugün günlerden pazartesi ve enerjik fotoğraflarınızı görüyorum şu anda. Pınar diyor ki hadi bir tane de ben de atayım. Yolda selfie gelsin. İbocuğum önce Pindrix'imi içeyim ondan sonra atayım demiş. Hadi ya Melo yanımdaydı işe gitti demiş İbocuğum. Valla Melo'yu seviyorum Gülay. Çok selam söyle kardeşine. Melih'i çok seviyoruz. Ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Sen de mi orada kalıyorsun Gülay? Gülay benim İstanbul'dan arkadaşım. Geçtiğimiz günlerde bana evlilik teklifi yaptı ama nine Gülay dedim maalesef. Hiç öyle şeyler düşünmüyorum son günlerde. Şimdi daha yeni ayrıldım kız, dur tadını çıkartayım ayrılım, 7 ay oldu. Hemen ışık kızıyla. Bir de ben niye evleneceğim ki bir daha? Zaten dilim yanmış. Allah Allah. Hemen evlenmek istiyorlar benimle ya. Abi ben artık bundan sonra evlilik adamı değilim. Neden bilmiyorum ama içimde bir mutluluk var diyor Melek. Maalesef kabul edilmedim ama. Aa, kabul edilmedim değil de bazen sınıflar çok yoğun oluyor. Orada bence inşallah bir dahakine. Bir sonraki akademilerde olur mu Zeynep? Filiz diyor ki hadi bir selfie de ben yollayayım demiş. Teşekkürler. Anıl, Ercan ve Deniz için güzel şarkılar. Ciran'ı istiyor. Bu arada Ciran türküsü de çok güzel ya. Pınar diyor ki Özlem'e çok selam demiş. Önümüzdeki birkaç gün içinde döneceğim İbocuğum demiş. İstanbul'a geldiğim zaman seni arayacağım diyor. Teşekkürler. Ara beni. İbocuğum vizem çıktı. Artık beni de arabada arka koltukta ya da bavulunuza beni de koyun ne olur İpek. Teşekkürler sevgili İpekçim. Niye bavula koyalım ya? Normal arkada yerimiz var. Atla gel. Vizen de çıktıysa seni de götürürüz. Sıkıntı yok. Gel o zaman Almanya'ya. Bak bu hafta Almanya'ya gidiyoruz.

İnşallah en yakın zamanda yeni akademilerde görüşmek dileğiyle. Ya süpersin Gülay ya.

Gülay var ya bugün tam formunda yemin ediyorum. Takılıyorum sana ya. Gidiyorum doyamadan. En güzel şarkıları sevgili Kartaliçe'ye de yollayalım, o bir tane ya efsane. Kartaliçe geldi, giriş yaptı bu güzel şarkı, onun için de armağan olsun. Kartaliçe öyle bir selfie yolla ki harbiden böyle bir Bodrum enerjisini yaşat bize ya. Ooo yok böyle bir şarkı ya. Bejeke Murat diyor ki, kardeş diyor, boş ver, gez, ye iç, keyfine bak, dolaş. Bekarlık sultanlıktır demiş adam ya. Ya bu adam bal ya. Bejeke Murat. Şimdi benim çok sevdiğim Viyana'da Gürcan abiyi seviyorum. Zuhal abla. Ondan sonra bizim Emin ablam. Sonra Murat abi. Sonra bizim sevgili Bejeke Murat. Sevgili Sadık. Şenol abi, Mesin ablam. Ne güzel böyle bir çok sevdiğim, yani sürekli görüştüğüm insanlar. Ama diğer dinleyicilerimizden de mesajlar bekliyorum. Kimler aramızda Viyana'da? Bizim Sevilay var. Sonrasında sevgili Medine, Hülya, Dövmeli Tülay, sevgili Özlem, Sedef, Nurullah. Onları çok seviyorum. Mustafa Viyana'dan çok kıymetli dostum. Beni öyle bir yere götürdü ki Viyana'da. Of Allah'ım çok iyiydi ya. Özellikle sırf oraya gitmek için bir daha bilet aldım Viyana'ya. Sadece bir günlüğüne geleceğim. Bir gün hemen tık döneceğim. Dönmem lazım çünkü. Dünden bir selfim var, onu göndereyim mi? Madem çok günah. Almanya yaptım, geldim diyor. Hadi Murat abi yolla, gönder. Sebebi çok şeytan. Kartaliçe diyor ki, bu sana özel, tek sen gör demiş. Evet. Oo. Çok iyiymiş be. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten günün en iyi selfilerinden bir tanesi yani. Hazır mısın Kartaliçe?

Kızım geliyorum ya. Bodrum'a ben hemen bilet bakıyorum. Sen kaç gün oradasın? Harbiden bir Bodrum yapayım ya. İbo'cum bak, burası da benim Bahçeşehir'deki evimin havuzu demiş. Teşekkürler, hatırlarsın diye düşünüyorum. Oo. Teşekkürler. Sevgili Gizem, aynen hatırladım. Gizem, cumartesi günü Bahçeşehir'deyim. Bu cumartesi günü. Olur mu? Bak, bu cumartesi Bahçeşehir dersimden sonra direkt geçeyim oraya. Sana zahmet güzel böyle bir havuz başına güzel bir yemek hazırla. Ben çok severim çünkü. Dersim kaçta bitiyor benim Bahçeşehir'deki dersim? 4.30'da falan biter. 5'te yani 6 gibi sen diyeyim, ona göre hazırla. Yani 7'de yemeğimiz hazır olsun havuz başında. Ya Murat abi. Bu nasıl bir fotoğraf ya? Şeytan diyor ki ya, BJK Murat yine yakışıklılığını koruyor ya. Sen neredeydin hafta sonu kanka? Hafta sonu selfiler. Hafta sonu bir fotoğraf bile çekmiş olmanız lazım. O selfie'li istiyorum. Hafta sonu selfie'leri de kabul edebilirim. Anlık fotoğrafları da kabul ediyoruz. Murat abi. Kıymetli yengemize, o güzel aileye de çok selam. Murat abiyi seviyorum ya. BJK Murat. Duygu diyor ki dur. Gülay'ın çektiği fotoğrafı kıskandım. Bana at bakayım diyor. Nasıl bir şey? Niye atayım ya? Gizlilik politikası var canım. Çıkaracak mı bilen yok. Can üzülür buna taş değil. Vallahi dünden diyor. Murat abi sen dün Almanya'ya mı gittin? Murat Erdat da dün Almanya'daymış.

Şimdi iki tane Gülay var. Gülaylar karışmasın. Bir tane Yunanistan'dan Gülay var. Yunanistan'daki Gülay da sağ olsun beni görmeye de geldi. Yunan arkadaşının ismi neydi Gülay'cığım? Çok eğlenceli bir ruh hali var ya. Vallahi bu ikisi dünya tatlısı. Gülay ve Anna'ya güzel bir şarkı yollayalım. Artık Yunanlılar bile bizi dinliyor arkadaşlar. Sevgili Gülay da çok güzel denizden bir fotoğraf atmış. Selfie. Çok teşekkürler Yunanistan'dan. Fener mi burası? Güzelmiş. Hadi dünden bir fotoğraf atın bakalım dün neredeydiniz? Kadir diyor ki kanka bak biz de buradaydık demiş. Oo burası da güzelmiş kral ya. Veda ettim. İşte bu Beybocum be. Kesinlikle gizlilik politikası benim için önemli. Canımsın diyor aynen. Hayal. Kızım o kadar değil. Gecenin senin. Böyle güzel fotoğrafları nerede paylaşacağız? Gülay sabah kahvaltısında ne yedin kızım? Ooo tekne turu da yapmış. Baksana Beceki Murat. Bütün euroları kıymış. İmocum Pindrinks içiyorum bak. Denizde Pindrinks. Ya seni yerim ben. Yemin ediyorum var ya Ali abi bana ekstra maaş vermesi lazım. Yok abi vermiyorlar ki. Bak Pindrinks diye diye içiniz dışınız Pindrinks olmuş. Ne güzel. Kız diyor ki ben Pindrinks'i senle duydum, senle bildim. Denizde bile bak arkadaşlarımla Pindrinks içiyoruz demiş. İşte bu ya. Ama işte. İnşallah benim kıymetimi bilirler.

Günün selfileri geliyor. Seni dünya dinliyor be canım benim demiş. Çok teşekkürler. Yeşimcim çok sağ ol, iyi ki varsın. Yeşim de şu anda Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki günlerde o da Arjantin'e gidecek. Bir Arjantin yapalım demiş. Yapalım canım. Bize şans ver. Yeşim bir selfie de sen atsana dünden ya da şimdiden. Ben ya, evde yattım 2 gün demiş. Dinlendim diyor papatya.

Ebocuğum çok keyif yapamadık, hemen kaçtın demiş. Vallahi kaçmadım da bu gümrük olayları var ya işte, gümrükte çok arabalar 7-8 saat, bizim şansımıza sağ olsunlar hemen İstanbul'dan gelirken de Yunan'a, İpsala'da hiç beklemeden geçtik. Hızlı geçiş hakkımız var çünkü, onu kullandım. Dönüşte de öyle yaptık. Bazen kartımı gösteriyorum ya bazı yerlerde ama. Canım çok az oldu ama sevindim. Seni bir daha görmem için bir enerji oldu demiş. Aynen. O zaman İstanbul'a geleceksiniz. Devam İstanbul'da.

Sevgili Yunanistan'dan Gülay ve Anna, onlar da bizleri keyifle dinliyorlar. Sen de iki varsın demiş Yeşim'cim, ne demek. Gülay Bodrum'dan Hadat'la gel demiş, hafta sonuna kadar buradayım ben. Bakayım şu Bodrum biletlerine, ona göre. Ama gelemem, Perşembe günü Yeşim gelecek çünkü. Yaşlanmaya tek sebebim Anka Premium Event. Anka Premium Event sevgili Bircan da aramızda. Bircan hoş geldin canım. Bu arada Mersin Marde Woman Spa sadece kadınlara özel, çok özel. Yaz boyunca da kendinizi şımartın. Hanımlar hemen yerinizi ayırtın Mersin Yenişehir'de. Marde Otel'in hemen alt katında. -2'de miydi? Evet.

Bence İbrahim Elden gerçek hali fotoğraflardan daha yakışıklı demiş. Aa. Teşekkürler. Bilmiyorum ya, ben fotoğraflarda da hiç oynama yapmıyorum. Neysem oyum. Yeşim şu anda yine beyaz bir kombiniyle elinde kahvesi. Aa. Bu yüzücü atlet mi diyorlar Yeşim buna? Saçlar yine havalı. Maşallah kızım var ya. Bir de birkaç kilo da zayıflamış. Tam yaza böyle enerji. Pindirix mi içiyorsun kız? Elindeki ne o? Pindirix mi bakayım? Yaşlanmaya tek sebebi. Abi Viyana'daki herkes Pindirix içiyor ya. Süper ya.

Süpermarketleri 22. Viyana'da açıldı. Korneaburg şubesinde de var. Her yerde bin tat var. Viyana'da çok bin tat market var. 2-3 tane daha yeni geliyor. Viyana dışında da var, evet. O da gelecek. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Hizmet için geliyor. Sizler için geliyor. Ben de diyete başladım. Sen beni de tanıyamayacaksın İbocum demiş. Hadi bakalım. Papatya. Kızlar benim için niye zayıflıyorsunuz ki? Kendiniz için, sağlığınız için zayıflayın. Hiç zora gelemem desen kabul. Emrime kilo vermeye devam, beğendiğine sevindim diyor Yeşim. Say beni kölen. Yalnız bugün çok tatlısınız ya. Bugün aşırı böyle sizde bir haller var ama çözeceğim, bir bakayım. Bugün dinleyicilerimiz, hem erkek hem kadın dinleyicilerimiz aşırı böyle ponçikler yani böyle. Bakın Malatya'da Anıl Alan arkadaşları dinliyor, Ercan ve Deniz. Üsküp'ten sevgili Nazlı geldi, hoş geldin. Bahariye'den, İstanbul'dan, Kadıköy'den de selamlarımızı iletelim demiş. Çok teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Ya Cengiz abi neredesin ya? Cengiz abi şu an yayında mıyız 106.9'da? Günün şarkısı. Dur bak, şarkı geliyor.

Şimdi saat 11'de ben de bir Pindirix molasına çıkacağım. Bir dakikam var. İbocuğum ben de pasta, kek ve börek yapıyorum demiş. Afiyet olsun, çok iyi ya. Bircan hoş geldin. Yazlıkta mısın yoksa Mersin'de, neredesiniz? Bu arada benim çok sevdiğim abim Mersin'e çok güzel bir yazlık aldı. Ya o kadar güzel, Erdemli'de. Şimdi oraya gideceğim, tadilatını falan yaptıracağım. Bir hafta, gerçi bir hafta benim için uzun süre de, bir iki üç gün orada kalmam gerekiyor. Bircan komşu da olmak varmış kızım ya.

Sen bize lazımsın. Klimada çok kalma demiş. Çok teşekkürler Bircan, aynen ya. Dün aşırı böyle yorulmuşum. Bugün de yayından sonra gideyim biraz kendimi şımartayım. Şımartma paketi alayım kendime. Tabii canım, şımartılma ihtiyacımız var bugün. Her pazartesi olduğu gibi. Hadi Pindinix hazırmış, tamam. Bugün döndüm, yoldaydım demiş. Çok teşekkürler, iyi ki varsın. Erdemli de yazdıktan bugün döndüm diyor. Yayınlarımız ne kadar güzel ya. Adana, Mersin, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, İstanbul, İzmir, Ankara, Malatya, Diyarbakır, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya'nın tamamı. Tüm dünyada. Yeşim diyor ki en güzel şarkılar bana gelsin demiş. Gelsin bakalım Yeşim'cim, hoş geldin. Ne dilersen dinle benden. O da Tekirdağ'da ailesiyle dinliyor, muhteşem enerjisiyle. Küçük kalbim emrine amade, aklımı çalsan sesim. Kısa bir mola veriyoruz. Hazır mısınız? La la la la. Bir Pindirinks içip geliyorum hemen. La la la.

0: Şarkılar bugün çok iyi ya. Radyo dinleyicilerimizin mesajları var. İtalya'dan Rimini'den sevgili kardeşim Faruk. Sabah sabah bizi ne ezdin Beybocuğum demiş. Yok be kanka, ayıp ediyorsun ya. Seni seviyorum ben, biliyorsun ya. Bilmedim seveni, sevemedim canımda. Ya sadece babanın parasıyla biraz hava attığın için onun frenlemem lazım. Çünkü baba parası okey. Biz baba parasıyla büyümedik yani. Baba parası her zaman babanın parası, babanın parasıdır yani. Hiç umurumda değil. Her zaman kendi çaban, kendi emeğin daha kıymetli bence, bilmiyorum ama. Bir tık böyle ona güveniyordun, onu söyledim yayında. İbocum boğa burcu demiş. İbocum dünden yolla... Ne demiş? Dünden bir fotoğraf yollasam olur mu? Olur tabii ki. Bakalım hemen şöyle. Mebrure'den Zaaf'ı şarkısını istiyoruz. Ne kadar böyle bilmediğim şarkılar var Bircan. Hemen bir bakayım önce. Emine Erdatlı geldi. Günaydın İbrahim. Nasılsın demiş. İyiyim abla. Sen nasılsın? İyi yayınlar dileklerine teşekkürler. Sen de hoş geldin. Emine ablamız. Şenol abi geldi. Günaydın kanki. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyormuş. Sağ ol reis. Sen ne yapıyorsun?
1: Ucu ucuna yetecek bir euro. Ve içimde...
0: Papatya diyor ki buralar çok sıcak. Hafta sonu yanacak demiş. Ya sen de biraz sakinleş ya Allah'ım ya.
1: Akdeniz merhaba.
0: Ya Hülya sen neredesin ya? İbrahim Bey selamlar. Çalışırken kahve eşliğinde sizi dinlemek çok güzel, radyo yayın süper demiş. Ya Hülya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kaçırmıyorum ve keyifle dinliyorum sizi. Dinlemek kadar güzel bir şey yok demiş. Oh ne güzel. Bir güzel yemekler yapıyormuş sevgili Hülya Hanım. Göreceğiz. Hülya bize ne yapacaksın? En sevdiğin yemek hangisi ya? Şimdi sevgili Gizem hep diyor ya şöyle güzel yemeği. Annesine yaptırıyormuş. Neyse Hülya'ya günün şarkısı. Hülya bir şarkı seç hemen bize.
1: Kıyıdan köşeden gel.
0: Gel gel.
1: Yatağını yorganını çek.
0: Sinem diyor ki Buket'le beraber dinliyoruz, herkese çok selam.
1: Bekler sahilde mezar için.
0: İbo şarkıları hep dinliyoruz. Sen hep konuş ya demiş. Ya arkadaşlar sürekli konuştuğum zaman da sesim kısılıyor.
1: Akdeniz. Sensin.
0: Daha ayağımı suya sokmadım biliyor musunuz? Vallahi bak dünyayı geziyorum ama şöyle bir gün şezlongda uzanayım. İçeceğimi içeyim, şöyle böyle güzel bir karışım. Tamam mı? Meyvelerden. Tropikal meyve. Çok istiyorum bunu ya.
1: Kıyıdan.
0: Hayattaki şansım ya. Dünyayı geziyorum ama bir tatil yapamıyorum. Çok üzücü bir şey biliyor musunuz? Hep çalışıyorum. Millet bana diyor ki bu ne güzel geziyor, parasını yiyor. Değil işte. Ben çalışmaya gidiyorum. Yunanistan'a gittim çalışmaya. Seminerim vardı orada. Çok güzel bir, muhteşem bir etkinlik yaptık.

Bircan hangi şarkı istiyorsun? Hemen Bircan'ın şarkısını çalalım. Mebrure. Mebrure'den Zat'ı çalar mısın? Bir bakalım. Valla ben bu şarkıları çok bilmiyorum. Mebrure Zat'ı. Bakalım hangi şarkı, bu mu? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hazır mısın İstanbul? Türkiye ve Avrupa'ya gelsin bu şarkı.

Kıraç sebebim. Şimdi istekler arasında herkesin böyle gönlü olsun. Bugün herkesi mutlu etmek istiyorum. Ya Yunanistan'dan ne getirdim kendime biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Bakın ne kavala kurabiyesi, ne bilmem ne bilmem ne kahvesi falan. Geç. Abi Yunanistan'dan karpuz aldım ya. Uzaktan, kokun geliyor. Bir bakayım şöyle. Yunan karpuzunu yiyorum. Kesin Adana'dan gelmiştir bu. Ya da Diyarbakır'dan.

Evet, bugün sizden gelen şarkılarla istekler devam ediyor. Yaz enerjisi İbrahim Elden'le. Valla bugün var aşırı güzel böyle. Tadım da yerinde, keyfim de çok yerinde. Kaldır kolları. Rica ederim Hülya, ne demek her zaman. Ben de çok sevdim bu

0: Hadi bugün sizleri mutlu edeyim. Şarkı isteyin benden. Dileyin İbo'dan ne dilerseniz.
1: Görürsün sana neler edeceğim bir yerine.
0: Sevgili Meryem geldi. Hoş geldin Meryem. Benim öğrencilerimden. Meryem günaydın hocam demiş. Günaydın Meryem. Meryem hediyem geldi mi Hafize'den? Bak enerjim biraz düştü. Hemen şu bilekliklerimi getir güzelim.
1: Ne bir şey umulur. Başkası sen...
0: Bana enerji bilekliği yollamışlar. Kız büyü falan yapmasın mı bana? He Meryem?
1: Kurtulur. Bugün seversin, yarın unutur.
0: Sen... Şaka yapıyorum ya.
1: Gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla.
0: Diyor ki Gülay Bodrum'dan Gülay. İki Gülay var radyoda şu an. Biri Yunanistan Gülay. Diğeri de Bodrum'dan. Sibel Öcel, Öcal'dan. Ege'ye şarkısını çalalım demiş. Ege'ye gidelim.
1: Kadının bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi.
0: Yalnız Gülay var ya, keyfin çok yerindeymiş senin Bodrum'da. Şu ortama bak, çok iyi ya.
1: Gezeceğim.
0: Gülay senin burcun neydi? Hemen bugün burç yorumları yapalım.
1: Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni.
0: Bugüne kadar istediğim hiçbir şarkıyı yayınlamadım. Cidden mi ya? İnanmak istiyorum demiş. Hadi şimdi ayak yapma bana. Yaz şarkını Ayşe Hollanda.
1: Kadınım bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değil.
0: Hadi bugün isteklerinizi çalayım. Vallahi bugün dileyin İbo'dan ne dilersiniz. Saldım vallahi yayını.

0: Dünyadaki en güzel duygu mutlu olmak ya. Yemin ediyorum, keyfine bakın, yeni insanlarla tanışın, vakit geçirin. Gerçekten her şeyi kafanıza takmayın. Kimseyle her anın özelliğini gerçek anlamda çok dile getirmeyin. Nazar değiyor ya da gerçek anlamda insanların... Ya ben mesela öyleyim. Gezerim, yerim, içerim. Her zaman öyle olmalı mesela. Vegas'ta olan Vegas'ta kalmalı.
1: Bırakmış, dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış. Aman hiçbir şey...
0: Tarkan'dan Dudu Dudu Dilleri şarkısını istiyorum demiş. Kapı çalıyor, komşum geldi herhalde.

şimdi Ataköy'deki evimden yayın yapıyorum. Ataköy'de böyle komşular çok iyi ya. Bana ben şimdi ıspanaklı ve kaşarlı böreği çok seviyorum. İbrahim'e birer parça koyalım şu an. Bayağı bu ne ya, bunu bir ordu doyar. Sağ olsunlar ya. Sevgili Ezgi, çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Ezgi benim komşum. Aynı zamanda da burada ofisi de var. İşte kendisi psikolog. Sen açayım. Her pazartesi günü böyle haftaya mutlu başlayayım diye ıspanaklı, kaşarlı, işte patatesli böyle karışık bir şeyler yapmış. Vallahi sabah 6'da kalktım bunları yapmak için, senin için diyor. Allah'ım ne güzel ya, bana kaşarlı patatesli börek yapan bir komşum var yani. Yanıyor, yürek eriyor. Kaç yıl evli kaldım, karım yapmadı ya. Vallahi billahi ya. Sevmez. Aşka küstüren. Günaydın İbo'cum, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen çok sevinirim demiş. Allah istemedi, üzmüyor beni. Sinem diyor ki hadi bakalım selfiler yarışı. Zeynep geldi İstanbul Beylikdüzü'nden. Zeynep de havuz başında muhteşem süper minili bir tane kombin yollamış. İbo be bu yazın diyor ruh halim böyle. Kızım sen sürekli böyle mutsuzluğu çağırıyorsun. Aslında bıraksana kışına, o su akar yolunu bulur bence. Bulacakmış. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Yazdığım mektupları teker teker. Sevgili Hülya ve sevgili Gizem ve Beyza, onlar çok kıymetli bir aile. Şimdi Gizem benim öğrencim. Gizem dedim, sen dedim bana dedim en son söz vermiştin. Ne zaman yapacaksın böreği? Geçen gün de böyle mülakatta görüştük. Dedim ki Hülya Hanım kesinlikle bana şöyle güzel böyle börekti, kısırdı, bilmem neydi. Bakalım hepsini yapacaklar. Hepsini merak ediyoruz. Ne demiş? Doktor Yasemin arıyor. Okey, birazdan bakarız hocama. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan. Sevgili Ayşe iki tane Pindirings almış. Ne kadar güzel ya. Sen belki huzur. Pindirings'lerle beraber beni dinliyorlar şu anda. Hollanda'dan sevgili Ayşe. Pindirings içerken radyo dinliyor. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Ben çok mutluyum İbo'cum demiş. Bu mutluluğumu seninle güzel bir selfie ile paylaşmak istedim diyor. İstanbul Beylikdüzü'nden, oturduğu sitesinden çok güzel bir fotoğraf atan Zeynep Hanım. Günaydın. Evet, +43 660 130 19 79.

Sevgili Yasemin hocam, benim göz doktoru arkadaşım. Mahrume. Bugün gelecek misin bana diyor. Aynen hocam, 3'te dedik ya, güzelim sen. Sevgim yüce, dağlar kadar. Hülya bize ne yapacaktı ya? Hülya, sen en çok hangi mutfakta, hangi konuda çok iyisin? Mesela börek, kurabiye. Sevdalı. Bakalım, herkesten güzel mesajlar var. Sinem diyor ki, biz o kadar yaptık yemedin, radyodan da anlatmadın demiş. Aşk olsun ya, ben hep her şeyi anlatıyorum burada. Anlatmayanlardan korkacaksınız arkadaşlar. Bunlar gizli gizli, bende gizli saklı yok abi. Ben severim böyle enerjileri. Günaydın hocam demiş. Çok teşekkürler. Gelmedi henüz hediyen, geldiği zaman söz getireceğim demiş. Ameller diyor, niyetlere göredir diyor. Ya Meryem, sen de var ya, az değilsin ha. Bak Zuhal ablam da geldi, harika bir selfie. Oo, gözlükler şekil, saçlar şekil. Abla nereye gidiyorsun yine? Zuhal abla bugün valla maşallah. Hemen Emine ablayı al bugün. Benden güzel bir soğuk kahve ikram et ablama. İkisi de birbirinden kıymetli benim için. Zuhal abla ile Emine abla, onlar muhteşem kankalar. Zuhal abla bakalım nereye gidiyor? Şu an bir yüz hani... Kız sanki biraz yorgunsun ha bugün. Düğün hazırlıkları falan yordu değil mi seni? Başka ne diyeyim? Gürcan abi nerede, o kadar selam yolluyoruz, yok piyasada. Yok. Ama Gürcan abinin işleri yoğundur çünkü yazın çok çalıştıkları için. Çünkü onun işleri çatı işi hep yazın oluyor. Filiz diyor ki, hadi beni de yorumla. Filiz çok güzel bir selfie oldu. Ülviye, o da Bodrum'daymış. İbrahim için Bodrum kelimesi duydum demiş. Buraya mı geliyorsun? Hayır. Ben Bodrum'un suyunu sevmiyorum ki. Abi ben Ege'nin suyunu sevmiyorum. Çok soğuk. Benim gireceğim yer neresi biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs. Tamam, mis gibi böyle ılık ılık suları var. Abi ya da Antalya. Abi Akdeniz'in suyularını çok iyi. Bir de ya da Mersin Taşucu. O kadar güzel, anlatamam.

0: Aynen ya, bu şarkıyı istemiş diyor. Annem der diye diyor Ferdi Tayfur'dan. Aynen. Demek ki bu Gizem'in dediği şarkı Ferdi Tayfur şarkıları. Çok iyi ya.
1: Ne olur korksam, ne olur korkmasam, duruyor mu damarda?
0: Şu Ezgi'ye teşekkür edeyim de börekler için kadıncağız.

Akdeniz fazla tuzlu diyor. Ege'nin suyu gerçekten candır İbo diyor. Bir şey söyleyeceğim. Sevgili Gülay'cığım öyle diyorsun da. Çok soğuk ya Ege'nin suyu. Vallahi çok soğuk. Sen gel bak Kıbrıs'a götüreyim seni su gör. Ama Kıbrıs'ta herkesin gittiği yere götürmem seni. Yani işte Girne'ye, Lefkoşa'ya, işte oraya buraya değil abi. Harika bir yer var. Siz ne isterseniz Gizem'e söylemeniz yeterli demiş. Ya çok iyi ya Hülya. Düşünmen yeter ya. Çok teşekkürler. Gizem'e niye söylüyorum? Sana söylüyorum işte. Aracı koyuyor ya. Börek çörek için. Gizem zaten hayrı yapacak bize. İbocum Aslan Burcu'yum Feride diyor. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyo dünyanın her yerinde yayında. Bugün sizler için çok güzel şarkılar hazırladım. WhatsApp numaram +43 660 130 1979. Yunanistan Gümülcine aramızda. Yunanistan'daki dinleyicilerim şöyle bir yazabilir misiniz WhatsApp'a? Gümülcine burada mı? WhatsApp'a bir gelebilir misiniz Gümülcine'deki dinleyicilerim? Bakın WhatsApp numaram, yazın lütfen. Önce bir yazıyla yazın. +43 660 130 1979. Tekrar ediyorum. +43 660 130 1979. Şöyle bir Gümülcine'den bir WhatsApp'a bir gelebilir misiniz?

0: Şimdi Zuhal abla günaydın, nasılsın, iyi misin?
1: Günaydın, günaydın İbrahim. Şu an Türkiye'den arkadaşlarım geldi. Onları Pandorf'a gezmeye götürüyorum. Şu an Emine bacımı da aldım. Kredi kartlarımızı fulledik. Yani gelsin şeyler. Halay mendilini al gel. Haftaya bekliyorum, hafta sonu. Unutma. Hadi görüşmek üzere.
0: Kim geldi kız Türkiye'den? Buradan selam. Ya Zuhal ablam ya. Halay mendili ya. Şimdi dünyanın her yerinde yayındayız. Zuhal abla, Emine abla ve Türkiye'den gelen misafirler, isimlerini söylemediler ama olsun, onlara misafir diyelim o zaman. Ya ben genel olarak çok sevdiğim arkadaşlarımı davet ettiğim zaman mutlu oluyorum ya, onları gezdirmek hoşuma gidiyor. Aynen, ayın kaçındaydı ona göre bak, çünkü festivaller var bende.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Almanya'ya gidiyorum. Almanya'daki dinleyicilerimizle buluşacağım. Almanya'da çok sayı bir jelibon markası Altın Ayıcık'la tüm Avrupa'yı geziyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi Yunanistan'a gittik. Yunanistan'da işimizi bitirdik. Şimdi Almanya'ya geçeceğim. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ile devam edeceğim. Şeref abi teşekkürler. Selina Otel Mersin Taşucu'nda selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Bu saatten sonra fark et. Innsbruck'tan mı? Innsbruck'tan misafirler mi gelmişiz? Sabit ve eşim için bir şarkı, Sanella için günün şarkılarını da yollayalım. Sevgili Şeref abi, kıymetli eşi Sanella ve Sabit için bu şarkıları da armağan edelim. Şu anda Münih yolcumuz keyifle dinliyor. Şu an neredeler? Münih'e mi gidiyorlar? Aa, ben de Münih'e gideceğim ya. Tüh ya. Gelmesin. 27 Haziran. Aa, bu hafta sonu. Güzelsin. Ah be. Bu arada Yunanistan'ın arkadaşlar plakası alan kodu ne ya? Levent geldi, hoş geldin. Almanya'nın neresinden Levent? Kim aracılığıyla bizi dinliyorsun Levent'ciğim? Bir yaz. Ateşle emoji atmış bize Levent. Levent dışarısı yeterince sıcak zaten. Bir de bize ateşle emoji atmışsın. Bodrum'dan Gülay diyor ki, Gülay seni Karpaz'a götüreceğim. Kıbrıs'ta var ya. Bir yaz bak Google'a, Karpaz neresi diye, bana hemen fotoğraf at.

Gümülcine de çok güzel bir yer almıştım. Gidin bir bakayım dedim, tarlam duruyor mu? Aynen, çok da güzel, değerleniyor ya her geçen gün. Siz de gelin bana komşu olun. Bir tane yerim kaldı, bir dönümlük, onu verebilirim birinize. Sonra bir de Viyana'dan alacağım. Viyana'da derken Viyana'nın bir tık dışında bir yer buldum. Şu an anlaşmak üzereyim, inşallah istediğim fiyatı verirse bana adam. Hemen onu biteceğim. Mustafa sen o işi bitir ya. Mustafa'cığım o iş sende kanka. Sen ödemeyi yap, ben sana veririm. Sıkıntı yok. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Gümülcine bizimle mi ya? Uzun Cengiz abi dinliyor mu bizi? Uzun Cengiz. Ses ver. Cengiz Bodur şu ekibi bir topla be. En güzel şarkıları Uzun Cengiz abiye, Ünal abiye, Cihan'ımıza, Cihan fotoğraf dükkanında bizi dinliyor. Abi Gümülcine de yılların fotoğrafçısı ya. Cengiz abi ve Cihan çok selam.

Zuhal abla kredi kartını bitirme abla. Handorf yolcusu kalmasın. Emine ablam hazır mıyız? Karpaz Yarımadası mı İbocum demiş. Baktım gerçekten. Google'dan muhteşem. Canım benim sen var ya. Hayatında görebileceğin en iyi yerlerden biri. Ben öyle herkesin gittiği yere gitmiyorum. Şimdi Kıbrıs'a gidiyorlar. Abi kasinoya iniyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Değil abi. Kıbrıs sadece bundan ibaret değil ki. Şu algıyı bir kere aklınızdan çıkartın ya. Kuzey Kıbrıs adası bizim adamız. Orası bizim kendi yerimiz. O kadar güzel yerler var ki. Bakın bir güzel yurta gidin. Bir Bella Paes'e çıkın. Bir iskeleye inin abi. Bir Karpaz'a gidin. Bakın Karpaz da o kadar güzel. Tam böyle Kıbrıs'ın sonu yani. İbocum bir sonraki iznim benim Ağustos'un 28'inde demiş. Bana 3 günlük rehber olur musun demiş. Teşekkürler. Ben bana benzemez oldum çıkmaz sokaklarda kayboldum akten. Şimdi Gülay Bodrum'da hayatımda ilk kez birisine evlilik teklifi yaptım İbrahim'cim. O da red yedim diyor. Ben bana benzemez. Ama Gülay'cim yani çok güzelsin, enerjin çok güzel ama. Nine Gülay, Nine Gülay. Dudakta kömür gözde. Yemin ediyorum var ya ayrılıktan sonra işlerimiz açıldı, kısmetimiz açıldı. Ama benim işim olmazsa bu ayrı bir şey de. Bayağı böyle bir enteresan bir döngüden geçiyorum. Abi Yunanistan'a indim baktım. Farklı bir enerji. Ondan sonra gidiyoruz Kuzey Kıbrıs'a. Almanya'ya geleceğiz mesela. Almanya'da yaklaşık 350 kişi beni bekliyor. Almanya, Stuttgart. Sadece Stuttgart değil, Köln, Düsseldorf'a geçeceğiz sevgili Kübra'ya. Ondan sonra Cima Pınar gelmiş özellikle. İbocum kız 15 gün izin aldı sırf sen Almanya'ya geleceksin diye. Biletini dağıtmışlar bana. Ayak yapmasın o da gelecek orada. Benim için niye gelecek? Boynu bükük, bir garip gör. Pindirinx'i bugün çok içtim Beybo. Çok selamlar yetkililere. Evet Pindirinx hayatınızda hep olsun. Çünkü bizim sponsorumuz. Bükük, bir garip gör. Viyana'daki tüm Türk marketlerine Pindirinx bol bol için. Ne derdi vardır o garip halinden ne sırlar gizli. Sen yine teklifimi iyi düşün İbocum demiş. Kaçıracağın çok şeyler olur diyor Gülay. Benden bir tane daha yok ona göre demiş. Bir koyan vardır belki benim gibi. Bir tane farklı bir özelliğini söylesene mesela seninle evlenmem için bir tane neden söyle Gülay'cığım. Ümitsiz bir aşkın. Kuş sütüyle beslerim seni demiş. Ya var ya çok komiksin kızım ya.

Ya ben artık evlenirsem evleneceğim kişi çok zengin olması lazım. Yine ben oldum. En azından ayrıldığım zaman bana bir şeyler kalsın. Yine ben oldum. Şaka şaka be, adım çıkacak şimdi. Suude diyor ki günaydın İbo, radyoyu açtım biraz beni güldürdün ya, çok teşekkürler. Birazcık mı güldün? Az. Alem bana, ben sana İbo demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Daha ne söyleyeyim sana? Bu da bir şifremiz olsun diyor. Ya Gülay çok komiksin ya. Dolu çok teşekkürler. Hayat yolunda. Çantanı sadece al gel diyor. Garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolun. Sevgili psikolog Ezgi Ataköy'den komşum diyor ki beğendin mi? Vallahi Ezgi daha yiyemedim ki, bir mola vereceğim. O da şimdi radyoyu dinliyor. Ölmetmek kuldan. Hem benim komşum bir zalim, hem de psikolog arkadaşım. Teşekkürlerimizi iletelim. Her şey haktan ama. Bu arada Ataköy'de Yeni Dünyam çok güzel bir yerde oturuyorum. Böyle sabah uyanırım, kuş sesleri eşliğinde o kadar mutlu oluyorum ki. Aşırı güzel. Komşularım çok iyi bu arada. Çok güzel enerjisi olan komşularım var. Ha, iyi yer seçmişim yani. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardı. Size hiç komşularınız börek yapıp getiriyor mu arkadaşlar?

Günaydın İbocuğum, ben de dinliyorum demiş. Ya çok başarılı model ve oyuncu benim yakın arkadaşım Özde. Bizim de çok kıymetlimiz. Özde, nasıl kendini hissediyorsun? Hemen radyoyu aç, güzel bir şarkı yollayalım sana. Sevgili Melda günaydın, İdris günaydın. Almanya'nın neresinde dinliyorsun Levent? Bir yazar mısın? Kim aracılığı? Arkadaşlar Levent'i de kaydedelim. Numarasının sonu 35 ile biten. İbocuğum ben Seda'nın arkadaşıyım demiş. Herkes bir arkadaşını radyoya davet edebilir mi? Yunanistan Gümülcine de, Cihan'ım da dinliyor. Cihan Bodur, Cengiz Bodur. Çok kıymetli dostlarımız. Cengiz abi, Aysun dinliyor mu Aysun? Şarkı yollayacağız. Misafir ol gel bana, börekler açayım sana. İbo. Ya çok iyi. Gülay var ya, günün ismi oldun kız, Bodrum'dan. Şimdi İstanbul Kadıköy'de oturuyor Gülay ama tatil için Bodrum'da. Kanıma, hani bekar. Hayatımda diyor ilk kez birisine evlilik teklifi attım, o da red yedim diyor. Ya red değil be canım ya. Çok yakın zamanda bir yıkımdan çıktım, biraz da bana zaman verin. Hepsi olur. Siz merak

Abi şu anda işteyim, ara sıra yazabiliyorum demiş. Çok teşekkürler Levent, hoş geldin. Tanıma, hani bekarlık sultan. Kitzing'den dinliyormuş. Ne o? Kitzing. Kitzingen. İnşallah güzel bir yerdir. Kitzingen'den dinliyormuş, Almanya'dan.

0: Almanya'dan Mesut geldi, benim çok yakın arkadaşım, şu anda İstanbul'da.
1: Bir rüzgar esmese bile.
0: Hülya, bir şarkı seç bakalım, hangi şarkı istiyorsun?
1: Seni ne zor buldum ben.
0: Acelem yok, ben seni beklerim demiş.
1: Gül hanıma, hani bekar.
0: Teşekkürler Gülay.

yeter ki reddetmedimiş, acelem yok. Kızım senle makara mı yapıyorum ben? Yunanistan'da şey derler. Kırıyorum be. Dalga mı kırıyorsun be? Dalga kırma benimle. Sonunda yakaladım. Şengül geldi, hoş geldin. Pindinix'leriyle geldi. Canımın içi, hoş geldin. Ne yapıyorsun Şengül'üm? Hala 20'sinde hala güzelliğini ve enerjisini koruyor. Yaşarım ben seninle, gir kanıma. Gir kanıma. Hani bekarlık, sultanlık derdim. Yalnız şunu itiraf edeyim. Radyo dinleyicilerimiz hepsi çok kıymetli. Gerçekten burada muhteşem bir aileyiz. Herkes birbirinin nazını çekiyor. Goy goy yapıyoruz, gülüyoruz. Gerçek anlamda mutlu oluyorum. Sizler zaten benim halimi de biliyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Çok da mutlu oluyorum. Bakar mısın? Şu an reytingler çok yüksek. Oranlara bakıyorum. Abi Yunanistan'dan getire getire karpuz getirdim. Bakayım tadına. Yemin ediyorum bal.

Sonuna yetiştim demiş. Yeni işten çıktım ve sonuna yetiştim yayının. Olsun Şengül, her türlü yetiştin ya. Bizim için önemli olan radyoyu açıp dinlemen. Sonu başı hiç önemli değil. Bir şey daha biter. Şimdi sevgili Özde de başarılı oyuncumuz. Çok güzel bir operasyon geçirdi. Şu an kendini nasıl hissediyorsun Özdeciğim? Bir yaz bakalım, bir selfie at bize.

Özde diyor ki bensiz Yunan'a da gittin diyor. Nasıl geçti kızım? Sensiz inan ki hiç tadı yoktu Özde ya. Özde benim model arkadaşım. Çok da başarılı bir oyuncu. Çok da seviyorum kendisini. O güzel şarkılar armağan olsun Özdeciğim. Vallahi sensiz var ya. Hiç ya, sıfır araç negatif gibi bir şeydi yani. Ama kesinlikle senin fotoğrafını çekebileceğim çok yer vardı, bak onu söyleyeyim yani, tam böyle senin o enerjini taşıyacak olan. Çünkü abi kız her yerde çekemiyorum ki fotoğrafını. Tam Yunanistan bu konuda Özde için çok ideal. Çünkü onun kombinleri çok iyi ve çok rahat giyiniyor. O yüzden tam Yunanistan'daki Fener'deki, özellikle Faneri'de bir bölge var. Faneri diye mi söyleniyor bilmiyorum. Fener diye mi okunuyor? Sen de iyisindir inşallah. Şengül iyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Tuğba diyor ki hani benim şarkım birazdan. Gülay Bodrum'dan. En sevdiğin yemekleri yaparım. Sen işten geldiğin zaman diyor. Ya bu bal.

Kızım 500 gram altın isterim. Değil mi sevgili Hülya? Hülya Gizem ve Beyza burada mı? Sadullah abi diyor ki abi seni seviyorum. Depoda da full dinliyoruz arkadaşların selam var. Gümülcine'den Aysun Hanım ve sevdiklerine de selam. Aysun burada mıyız? Cengiz Bodur ve sevgili yengemize de günün şarkısını yollayalım. Cihan'ım kardeşim benim ya. Cihan beni görür görmez gülmeye başladı. Abi sen harbi geldin diyor oğlum. Ben gelirim dersem gelirim. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Alparslan. Şimdi Tekirdağ'da da önemli bir görevde, emniyette. Sürekli yazıyordu kanka ne zaman geleceksin. Dün hemen gittim bulunduğum noktaya. Baktım kahve içi, arkasından geçip gözlerini bir kapattım. Ben kimim? Ya kardeşim ya. O güzel şarkı Tekirdağ emniyetine, sevgili başkomiserim, sevgili Alparslan kardeşime bu güzel şarkı da armağan olsun. Tekirdağ özellikle senin için ve bir de Hülya'nın annesi için geleceğim. Hülya Hanım'ın annesi var. Bizim anneanne diyoruz biz ona. Gizem'in anneannesi. Ayşe Hollanda'dan İbocuğum çok güzel bir yayın yapıyorsunuz demiş. Bizim papatya sevgili Özlem, Nihal çok teşekkürler. Seçkin, Sadullah, Irmak. Bak bu şarkı istemişler. Buyurun.

0: Özdecimin biraz canı acıyor. Biraz estetik operasyonu oldu. Canım benim biraz ufaktan acı olacak. Ama sonra sana bir slogan vereyim mi? Acı olmadan tatlı olmuyor bu hayatta. O zaman beni dinle biraz, ağrı kesici görevi göreyim.
1: Beni bilmem.
0: Bana da çok güzel bir selfie yollamış. Bakayım. Bak bu halde bile güzelliğini koruyor bu kız ya. Allah nazarlardan korusun. Amin.
1: Gelin al kalbimi derken.
0: Şöyle bir tane de gülen yüzlü bir tane yolla bana.
1: Bir bilen olsa nerede? Kimse bulan, kimse alan. Alsa götürse ya beni de.
0: İnşallah her şey tam istediğin gibi olunca daha çok mutlu olacaksın Özde.
1: Ben

Vintal Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da yeni açılan şubeye bugün çok özel fiyatlar da var. 22. Viyana'da Vintat'a mutlaka uğrayın. Alışverişin doğru adresi Vintat. Bakın ürünler çok iyi. İyi fiyatları da var. Kasap reyonu çok güzel. Şarküteri reyonu çok iyi. İçecek reyonuna gidince Pindirings bol bol tüketin kasada. Özellikle ama özellikle Pindirings'leri görmek istiyoruz. Ya yine sevdiğiniz içecekleri isterseniz alın ama Pindirings mutlaka evinizde olsun. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde olduğu gibi Vintat süpermarketlerinde de Pindirings var. Soğuk için içiniz bir serinlesin Pindirings'le. Pindirings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde ve Vintat süpermarketlerinde. Bu arada Vintat süpermarketleri Viyana dışında çok soruyorsunuz. Bizim burada da olacak mı? Bakın özellikle Şeref Bey yılların ticaretle uğraşan ismi. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Ayağında hal hal olan var mı? Gümüşten.

Ceylan Yaz Bahçesi. Ceylan'ın güzel bir eseri var. Çok da seviyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Ceylan'la devam ediyoruz. Yaz Bahçesi ismi çok güzel bir şarkı. Ant Medya PR'a çok teşekkürler. Arif Antlı şarkı ilk günden beri, bizlere yolladığı ilk andan beri listemizde her gün paylaştığımız bir şarkı. Keyifle dinliyoruz. Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor şarkı.

Artık benim için gitme zamanı. Sizi çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Güzel, huzurlu bir hafta diliyorum. Tatilin tadını çıkartın. Yiyin için, keyfinize bakın. Ayaklarınızı uzatın. Ya bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Sürekli çalışıyorsunuz. Her gün çalış, akşam uyu. Sabah çalış, akşam uyu. Sonra vay be, ömür bitti. Ben böyle bir hayat adamı değilim. Ben her anın tadını çıkartmayı seviyorum. Yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, yeni yerler keşfedin. Bunlar için çok büyük paralarınızın olmasına gerek yok. Keyifli plan yapın. Ya bence dünyayı gezin ya. Dünyada çok güzel yerler var. Pindrinks'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde ve Bintat süpermarketlerinde. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Yeni şubeler çok yakında. Ne düşünüyorum, aklımda saklayım. Instagram'dan İbrahim Elden TV takipte kalın. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Son şarkımızı Gümülcine'de bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize darmağan olsun. Sevgili Aysun, Aysun'u seven, tanıyan herkese darmağan. Aysun ne yapıyorsun ya? Ses ver. Yine. Sevgili Cengiz abim, sevgili yengemiz Cihan, size de şarkılar armağan olsun.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya'da entegrasyon sınavlarında başarı oranı düştü. Avusturya'da göçmenlerin katıldığı A2 ve B1 seviyesindeki entegrasyon sınavlarında başarı oranları %50'nin altına geriledi. Resmi verilere göre A2 sınavlarında başarı oranı 2023'te %53 iken 2025'te %48'e, B1 seviyesinde ise %55'ten %49'a düştü. Aynı dönemde sınava giren kişi sayısı ise arttı. Viyana'nın geleceği için 11 yeni proje. Viyana Belediyesi ile Viyana Ticaret Odası kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Gelecek anlaşması kapsamında yapay zeka, yeni bilişim okulları, robotik merkezleri ve girişimcilik destek programları dahil olmak üzere 11 yeni proje hayata geçirilecek. Projelerle istihdamın artırılması ve Viyana'nın Avrupa'nın önemli inovasyon ve ekonomi merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Viyana hastaneleri dünyanın en iyileri arasında. Avusturya sağlık alanında önemli bir başarı elde etti. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi hastaneleri 2026 listesinde Viyana Genel Hastanesi ve Viyana Tıp Üniversitesi 7 sıra yükselerek dünya genelinde 20. sıraya yerleşti. Yılda 1 milyondan fazla hastaya hizmet veren kurumlar, robotik cerrahi, tıbbi araştırmalar ve modern tıp eğitimiyle öne çıkıyor. Avusturya'dan 6 üniversite dünya listesine girdi. QS 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Bu yıl Avusturya'dan 6 üniversite dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasına girmeyi başardı. Viyana Üniversitesi ise 140. sıraya yükselerek ülkenin en başarılı üniversitesi oldu. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti, eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Aile Yardımı Fonu'nda anlaşma sağlandı. Avusturya hükümeti ile eyalet yönetimleri arasında Aile Yardımı Fonu konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre fonda oluşacak 600 milyon euroluk açığın 200 milyon euroluk kısmı eyalet yönetimleri tarafından karşılanacak. Yeni düzenlemenin 2028 yılında yürürlüğe girmesi ve işverenlerin katkı paylarının düşürülmesi planlanıyor. Viyana'da 133 bin kişiye sosyal destek sağlandı. Viyana Sosyal Fonu tarafından 2025 yılında 133 bin 500 kişiye sosyal destek verildi. Toplam 2,9 milyon euroluk bütçenin 1,7 milyon eurosu bakım ve sosyal hizmetlere ayrıldı. Housing First programı sayesinde 5000'den fazla kişi kalıcı konuta yerleştirildi. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler de artırıldı. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park cezaları artık QR kodla hızlı bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca kamu kurumlarında yapay zeka destekli hizmetler ve bir kez bildir sistemi devreye alınacak. Avusturya siyasetinde kulisler hareketlendi. Avusturya siyasetinde eski başbakan Sebastian Kurz ile FPÖ lideri Herbert Kilk arasında gerçekleştiği öne sürülen gizli görüşme gündem oldu. Parlamentoda yaklaşık 2 saat sürdüğü iddia edilen buluşma, erken seçim ve olası koalisyon senaryolarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Taraflardansa henüz resmi bir açıklama gelmedi. Avusturya'da kira artışları sürüyor. Avusturya'da kiralar 2026 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükseldi. Metrekare başına ortalama kira bedeli 10,5 euroya yaklaşırken aylık ortalama kira 695 euroya çıktı. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle konut krizi ülke genelinde büyümeye devam ediyor. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Körfez'de savaşı bitirecek imzalar atıldı. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mütabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Kiralık skuterlara otomatik hız sınırı. Viyana'nın 16. bölgesinde kiralık elektrikli skuterlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda skuterların hızı sistem tarafından otomatik olarak düşürülecek. Uygulamanın güvenliği arttırması hedefleniyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispree adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Vatandaşın dikkati uyuşturucu çetesini çökertti. Vorarlberg eyaletinin Bregenz kentinde Telegram üzerinden uyuşturucu satan bir çete ortaya çıkarıldı. Şüpheli hareketleri fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kiralık bir aracın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda 1,5 kilogram kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Belediye konutundaki yangın korkuttu. Viyana'nın 20. bölgesinde tadilat halindeki bir belediye konutunun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada bulunan 85 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneşten korunulması konusunda uyarıda bulundu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haberi. Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Viyana FM Kavşağı'nda bir hafta başı programında yine yeniden birlikteyiz. Ne mutlu. Ve başlıyoruz.

sesi belirir. Evet, takvim yaprağımız 22 Haziran 2026'yı gösteriyor. Ve galiba şaşırmadığım tek gün pazartesi. Günlerden pazartesi. Yepyeni bir haftaya merhaba demeyi yine yeniden

0: Keyfe Keder programının iki güzel sponsoruna teşekkürlerimi ileteyim. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri ve hayatları olsun inşallah. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Hemen bir yudum alayım Pindrinks'imden. Afiyet olsun, sağlık olsun. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de sevgiler, selamlar gönderirken bol bol teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Viyana'yı Pindrinks'le buluşturan Radyo Viyana FM'e de teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Straße 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

+44 660 130 19 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum. Ama bu programda söylemezsem ayıp olur. Efendim o güzel o sıcacık mesajlarınıza hayranım. Aynı zamanda heyecanla da bekliyorum. Mesaj yazamayan, iş yerlerinden dinleyen, meşgul olan, seyir halindeki tüm yol arkadaşlarıma diyorum ki zannediyorum ki bir nokta koyabilirsiniz.

Evet, kimler bizlerle birlikte, kimler mesajlarını bırakmış, şöyle bir hemen bakıyorum. Tamer bizlerle, Ayten bizlerle, Günay bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle, Mustafa Çatalkaya mesajını bırakmış, sevgili Derya mesajını bırakmış, sevgili Nedim bizlerle birlikte. Yolsun olsa da korkma, hiç yanındayım sen, ben oldukça dünya bile dar değil inan ki. Ve Arda bizlerle birlikte. Şimdi bir söz var, biliyorsunuz değil mi? En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Çok sevdiğim sözlerden bir tanesi. O yüzden de karar verme konusunda çok böyle zamanı uzatmamak lazım diye düşünüyorum. Ve hafta sonu şey düşündüm. Ya bundan sonra çabuk karar ver Özlem abla. En kararsız geçirdiğim hafta sonuydu. Sizlerle paylaşayım. Bir yere gitsem mi, gitmesem mi? Okusam mı, okumasam mı? Telefonu elime alsam mı, almasam mı? Televizyon izlesem mi, izlemesem mi? Hep böyle iki arada bir derede geçti. Ne diyorsunuz bu işe? Valla. Ve sevgili Osman noktasını koymuş. Teşekkür ederim. Valla insanı aslında aldığı kararlardan ziyade zannediyorum, hafta sonu bunu cidden yaşadım, kararsızlık çok fazla yoruyor. Arada arafta kalmak diye bir şey var. Yapsam mı yapmasam mı? Gitsem mi gitmesem mi? Okusam mı okumasam mı? Oysa ki ben böyle değildim ya. Ne oldu bana? Ya bir de ne zamandı, ayın galiba 18'i ya da 19'uydu. Çok şaşırdığım bir şey oldu. Dünya küçüktür derler ya. Hani gerçekten de yok artık bu kadar da, nasıl yani? Evet Arifeciğim, radyon açık mı bilmiyorum. Açık değildir. O çok çalışan bir kadın. Acayip çalışan bir kadın. Arife'ye de buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bana bir selam getirdi. Dedi ki Viyana FM'den senin dinleyicinmiş. Sen nereden tanıyorsun? Ne alaka? Evet, Nedim'den bana selam geldi. Aleyküm selam. Çok sevindim bu arada. Ortak arkadaşlarımızın olması, ortak tanıdıklarımızın olması ve bir yerde hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıkması beni çok mutlu ediyor. Nedim, aldım tabii ki selamını. Merhaba, iyi yayınlar, doğum gününüz doğum günümüz aynı gün herhalde, öyleymiş. Evet, sen de ikizlersin, 17 Haziran aynı gün doğmuşuz. Saat kaçta doğdun Nedim, onu merak ettim. Bir de aynı saatte doğmuş oluyormuşuz. Bak sen, bir de nerede doğdun onu merak ettim. Nerede doğdun, saat kaçta doğdun? Aldım selamını tabii ki. Hayırlı yayınlar Özlem Hanım, biz buradayız diyen Selim'e diyorum ki iyi ki oradasınız ya, ben de buradayım. Ama bir şey söyleyeceğim Selim, farkında mısın bilmiyorum ama bütün mesafeler bizim programımızda hükümsüz. O kadar yakınız yani.

Anadolu babacığım hoş geldin. Dedim Kayseri doğumluymuş. 5 dakika düşünmem mi gerekiyor acaba dedim. Saatlerini bilmiyorum ki, özel hastanede 7 aylık doğmuşum. Ya ısrarla benim aynı günde doğmak için öyle olmuş Nedim. Denizin ortasında. Niye o kadar acele ettin ya? Ya şimdi dünya ile ilgili bir sürü şey söyleyebilirim de. Ben sabaha karşı doğmuşum. Yani saati annem de hatırlamıyordu. Rahmetli anayım. Allah rahmet eylesin. Ama sabaha karşı doğmuşum. Olmuş gidiyor. İyiler kendini canım yormasın. Evet, selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum babacığım. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar. Şahane bir hafta diliyorum hepimize. Çinana,

Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Tamerciğim merhaba. Ne arıyorsun? Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla nasılsın? Valla iyiyim galiba. Çünkü 3 gün tatil yaptım. Ama bu tatilin içerisinde... ya insan bazen... Nasıl söylenir bilmiyorum da... Şu kafamızın içindekiler olmasa biraz tatil yapacağız da... Onlar izin vermiyorlar. Ben bugün bu hafta sonu kendimi yönetemedim. Çok başarılıyımdır aslında bu konuda ama yönetemedim. İyiyim ama çok iyiyim. Hiç bize sorma, çok sıcak buralar, yanıyoruz demişsin. Ya şimdi ne diyeyim, burada da yağmur kıyamet gidiyor yani. Cumartesi yağdı, cuma yağdı. Dün güzeldi ama hava yine serin burada. Hadi buraya gelin Tamer, toplanın buraya gelin. Sıradaki eserler gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar demişsin. Ve günün sözü şu şekilde bugün: oysa merhametin kapısı herkese açıktı. Sadece girmeyi başaranlar kapıyı içeriden kilitledi. Kendi kalemimden. Of dedim ya. Böyle bir içime oturdu bu söz. Oysa merhametin kapısı herkese açıktı. Sadece girmeyi başaranlar kapıyı içeriden kilitledi. Girmek isteyenler ne olacak? Merhametli olup da girmek isteyenler ne olacak? Giremeyecekler mi? İyi bir metafor var.

Çok güzel bir şarkı değil mi? Allah aşkına. Vallahi babacığım, dün baskın yedim. Sırf bu yüzden telefonu elime neredeyse hiç almadım. Kimsenin aramalarına cevap vermedim. Bir de saygısızlık yapıp dönmedim. Mesajlara da dönmedim. Çünkü gerçekten inanılmaz bir hafta sonuydu benim için. Böyle tarihe geçti. Hatta not aldım bu geçirdiğim hafta sonunu. Dün akşam saat kaçtı bilmiyorum. Sinem baskın yaptı eve. Ya niye telefonları açmıyorsun? Niye mesajlarıma dönmüyorsun? Bir de kocaman bir çiçek almış. Ya kapıyı açtım, bir de o kadar kötü karşılamışım ki, ay kendimden utandım. Yani git der gibi, niye geldin ki dedim. Döndü, gideyim bari falan dedi. Öyle bir hafta sonuydu. Hiç anlatılmaz yaşanır. O yüzden valla arada bir bana böyle geliyor gelenler. Bilmiyorum ne oluyor. Ya çünkü insanoğlunun aklı var ya arkadaşlar, gerçekten pamuk ipliğine bağlı. Her an aklınızı yitirebilirsiniz. Yani bir ipin üzerindesiniz. O yüzden de akıl sağlığı çok önemli. Birazcık telefonlarla uğraşmadım. Şu yeni bir platform var. Adını zikredemediğim. Aa dedim, oraya bir takılayım. Orada kimse yok. Biraz oraya takıldım. Yani velhasıl kelam, çok kararsızlıklarla geçen hafta sonunun üzerine sizlerle birlikte olmak çok güzel be. Çok keyifli. Evet, Cevatır Radyosu açık. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yalçın Emine gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, kolay gelsin, öpüyorum demiş. Yalçın Emine, ben de seni öpüyorum. Ve nerede kaldık? Nerede kaldık? Nerede kaldık? İstanbul'a doğru yol aldık. Şikayetim var cümle yasaktan. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Jandarma, polis, selamun aleyküm. Güzel bir pazartesi gününden herkese ve tabii ki de sana kucak dolusu selamlar ablacığım. Ve aleyküm selam. Ben de sana sevgilerimi, selamlarımı, öpücüklerimi gönderdim. Senin sesini 3 gün oldu duymadım ve seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim gerçekten. Bu arada umarım iyisindir. Beni soracak olursan orta şekerli diyelim. Bak bu çok hoşuma gittin ya. Ben de orta şekerliyim aslında. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Seni öptüm bal yanaktan demiş mesajında. Aytencim ben de seni çok öpüyorum. Çok nasıl söylenir? Sağlığınız iyidir. Keyfiniz yerindedir. Ama bir şey böyle aman çok da zirve yaptı mutluluktan halim falan demediğiniz bir günde olabilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Ve Fransa'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Sevgili Günay bizlerle birlikte. İyi yayınlar ablam. Teşekkür ederim canım, hoş geldin. Sen de bana hoş geldin demişsin. Hoş gördüm. Nasılsın? İyiyim. İç güveysinden hallice. Güzel bir hafta, gün dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Ben de sevgilerimi yolladım Fransa'ya.

pardon Ayşe. Hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Ayran'la Keyfe Keder zamanı başladı. Hollanda 36 dereceyi görünce herkes şokta. Bisikletler gölge arıyor, laleler ben bugün açmıyorum diye rapor almış. Meteoroloji bile şaşkın, biz yağmur sipariş etmiştik, sauna gelmiş. Ama panik yok, çünkü şimdi mikrofon başında sesiyle vantilatörü kıskandıran, enerjisiyle klimaya performans kaygısı yaşatan Özlem Ayran var. Evet. Evdeyseniz buzdolabının kapağını kapatın, arabadaysanız klimayı biraz dinlendirin çünkü... Neden? Serinlik yayına başladı.

Selamun aleyküm abla ve aleyküm selam Mustafa'cığım. Yeni bir haftaya sağlık ve huzurla inşallah. Amin inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Buralar çok sıcak. Yanıyor her taraf ama geliyor gelmekte olan. Evet, bulut

Valla Mustafa'cığım, buralarda hava gerçekten inanılmaz serin, öyle söyleyeyim. Ben de size buradan ferah ferah havalar yolluyorum.

Evet, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Şükran'ın mesajını görüyorum. Kucak dostu selamlar sevgili Özlem Aydal, ben de Akşehir'deyim. Aa, çok güzel. Çocukluğumun şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar. Kavşaktayım, göründü güzel sesli kadın. Hoş gelmiş, huzur getirmiş. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım, aynen. Duygular karşılıklı. Sesindeyim canım, çok sıcak demişsin. Valla ne diyeyim, Allah yardımcınız olsun. Bir de şey söyleyeceğim, ben mesela sıcağı hiç sevmem. Ben daha ziyade soğukları seviyorum. Mesela soğuk denizi, soğuk havayı, sıcak hiç benlik değil. Vay olsun, azıcık beyni olanlar olanı da kaybedecekler. Malum sıcakta beyinler akacak Derya. Beyninize sahip çıkın Derya. Bana lazım o beyin.

Şimdi Murat Başaran'ı aslında biz, bir dakika şu şarkı nerede? Ay yanlış yere açtım bak şimdi. Murat Başaran yazalım. Sonra Kara Kilit yazalım. Çoktandır Murat Başaran'la karşılaşmıyordum. Çok yeni bir çalışması var. Şu anda dinliyorsunuz. Dinleteceğim de. Şimdi şu şarkıyı çok sevdik mesela Murat Başaran'da. Yani böyle performanslardan sonra bu son şarkılar niye başka bir yere evrilmiş diye düşünmeden edemiyorum. Şu şarkının güzelliğine bir kulak verir misiniz? Hatırlayanlarınız vardır aranızda diye düşünüyorum. Şarkının girişi bile ne kadar güzel. Akşehir'de de hava serin demiş sevgili Şükran. Evet, yani Akşehir buraya çok yakın zaten. Şu an dağ manzarası, yemyeşil, seyrediyorum. Ay ne güzel, benim yerime de seyret.

0: İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Fırtına Mehmet online mi acaba? Dur bakayım, bir mesajı önden okuyayım. Bundan sonra mesajları önden bir okuyacağım. Bütün mesajlarınızı yayında okumamaya karar verdim. Bunu da söyleyeyim. Sesli mesajlarla ilgili de birazcık tereddütlerim var. İşte o konuda da kararsız kaldım. Ama şöyle diyeyim. Lütfen sesli mesaj atarken lütfen dikkatli olun. Yani beni yayından koparan, beni benden alan, gerçekten bana uymayan, böyle sorgulayan, yargılayan, kavgaya meyilli olan sesli mesajları lütfen programa göndermeyin. Bana hasar veriyorsunuz. Bunu sakın unutmayın, tamam mı? Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Oley oley oley. Kule 246'dan bir Gül Hanım var yanımda. Selam söylüyor, müzik istiyoruz. Bir dakika Mehmet, sen Isparta'da mısın? Bir dakika ya, şaşırdım şimdi. Kule 246'dan bir Gül Hanım var yanımda, selam söylüyor. Bir Gülcüm merhaba. Aleyküm selam, çok öpüyorum seni. De, bir dakika ya, sen bana bir gün mesaj attın. Ne günde hatırlamıyorum. O gün de kafam yerinde değildi. Böyle çay boyuna falan yürüyüş muhabbeti vardı. Sen Isparta'da mısın yoksa? Yok artık. İnsafa gel son bir kez ara. Azeri bir çalışma istemiş. Roya doldur üreğimi. Tabii ki mümkünse. Mümkün tabii. Beni biliyorsun, Mamış Baba olabilir. Teşekkür ederim. Teknik ekip görev başında. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Haydi haydi haydi keyfek ederin, keyfini yaşayalım. BMFM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Isparta'dan gönül dolusu selamlar gönderirim. Sen Isparta'da mısın Mehmet? Niye görüşmüyoruz? Aa, çok şaşırdım. İnsan bir arar. Arar. Arasaydı da ulaşamazdı ama. Öyle bir şey var. Bu hafta sonu kimse ulaşamadı. Evet, Isparta'da mısın? Ne kadar buradasın? Bir yaz hele. Merak ettim. Evet Suat'cığım, söz sende. Öncelikle herhalde çalışıyor. İyi çalışmalar diyeyim baştan.
1: Yok. Selam abla. Çok nasılsın? Sensiz.
0: İyiyim.
1: Valla beni soracak olursan...
0: Aynı
1: ben
0: mı?
1: Biraz moralim yok.
0: Ya herkes mi?
1: Pazar çalıştım. Şu anda 36 derece gösteriyor hava sıcaklığı bu tarafta.
0: Of arkadaş.
1: Ondan sonra Allah. Dün arabamı çok güzel yine temizledim. 2 saat ayırdım. İç dış böyle parlattım resmen. Ondan sonra arabayı park ettim. Sabah bir uyandım. İşe geleceğim. Arabamın motor kapağını çizmişler. Polise gittim. Ondan sonra gösterdim falan. Şimdi sigortacıyı bekliyorum. Sigortacının beni aramasını.
0: Böyle olaylara acayip kızıyorum. Türkiye'de şok oluyor. Mavişi aldığım zaman daha yeni almışım. Böyle gözüm gibi bakıyorum. Böyle sağ taraftan baştan başlamışlar. Ya böyle parayla, bozuk parayla ya da bir anahtarla baştan sona kadar çizmişler. Nasıl ağladığım... Yani tabii mal bize emanet ama mal bir yandan da canın yongası. Hepsini geçtim. Şimdi düşünsenize, çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz, böyle gözünüz gibi koruduğunuz, evet emanet bilinci var. Böyle başka da bir şeyim yok dediğiniz bir şeyiniz var. Bir elle tutulur bir şeyiniz var. Birileri geliyor sorgusuz, sualsiz, böyle edepsizce. Sinir oluyorum böyle durumlara. Seni çok iyi anlıyorum ya. Ne diyeyim şimdi sana? Damdan düşenin halini, damdan düşen anlarmış Nasrettin Hoca misali.

Evet, Murat Başaran bu çalışmayla aslında hepimizin, yani en azından benim kalbimi fethetmişti. Sonra Sarmaş Dolaş geldi. O da çok güzeldi. Ve işte bugün programa hazırlanırken yepyeni bir çalışması çıktı karşıma. Murat Başaran'ın Asena ile birlikte klibini çekmişler. Battı Balık isimli çalışmayı şimdi biraz sonra bir kuple dinleteceğim. Çok dayanamadım aslında. Çok da sevdiğimi söyleyemem.

çok güzel bir şarkı. Mesela bir şarkısı daha vardı, Sana Ölürüm. Bu da çok sevilen. Gerçekten inanılmaz sevdirdi bu şarkıyla da.

günler. İşte Murat Başarı'nın imzası olan mesela Sanadır Yer, Sana Ölürüm. Başka ne vardı onu düşünüyorum. Nankör vardı. Nankör de çok güzeldi. Nankör'ü birçok sanatçı sonrasında seslendirdi. Yani bu kadar güzel çalışmaların üstüne...

İşte bu da yeni çalışması. Yepyeni çalışması. Murat Başarı. Neden böyle yaptım? Çünkü hani bazı şeyler değişiyor ve değişen şeylerin peşine evet gitmemek lazım. Tamam, gitmiyoruz zaten. Zaman neyi gerektiriyorsa onu yaşamaya gayret gösteriyoruz da. Ya bu kadar da geriye gidilmez arkadaş. Bu kadar duygular geriye sarmamalı bence.

Merhaba Özlem abla, Raşit'ciğim merhaba. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum sana ve günün sözünü bırakıyorum. O günün sözünü ben okudum. Gerçekten ne güzel olmuş ama bir karar verdim Raşit. Bana kırılma, küsme, atarlı tutarlı, göndermeli mesajları artık okumayacağım. Yani ben anladım ne olduğunu çünkü. Ben anladıysam herkes anlayacak. Arkadaşlar birbirinize laf söylemek istiyorsanız böyle yüzüne yüzüne söyleyin ya, çekinmeyin. Yani şimdi Raşit küsebilir, kırılabilir. Olsun, küsüyoruz, sonra barışıyoruz. Yani Raşit'in nezdinde hepinize söylüyorum. Bundan sonra ben çünkü şöyle bir benim totemim vardı. Ya iyi bir totem değil tabii, profesyonel radyoculukta olmaması gereken bir şey ama ben ona çok inandım, çok güvendim. Mesajlarınızı hiç ön okumadan geçirmeden direkt okurken yorum yapıyorum ve direkt okuduğum

Yalçın evi neden bir ekran fotoğrafı gelmiş 32 derece. Arkadaş Viyana'da, Viyana için yani iklimsel olarak da çok şey gelmedi bana. Yani tuhaf geldi hakikaten. Bende 32 derece gösteriyor ve ev sauna gibi resmen eridim. Umarım bu sayede birkaç gram veririm, kilo vermeye umudum yok. Başka türlü olmuyor değil mi? Dışarıdaki havayı düşünmek bile istemiyorum. Murat Başaran'a yakışan bir parça olmamış bence. Ben de öyle düşündüm Yalçın Emin'i. Ama işte sizler için dinliyorum. Ne yalan söyleyeyim, ben beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. Sadece haberiniz olsun. Bir de aradaki kıyaslamayı yapın istiyorum. Yani ne kadar güzel şeyler yapan insanlar. Şimdi bir kıyas daha gelecek. Sonra 5 kelimeyi vereceğim, merak etmeyin. Hazırlığımı yaptım. Nerede, bir dakika açayım şu. Şimdi biliyorsunuz Doğuş'u tanıyorsunuz. Dur, neredesin Doğuş? Evet. Şimdi Doğuş da bilinen seslerden bir tanesi. Doğuş niye böyle bir şeye gerek duymuş dedim kendi kendime. Bir dinleyin bakayım. Anlayabilecek misiniz sebebini? Ben niye Doğuş'a böyle attım tuttum?

Anladınız mı niçin karşı geldiğimi? Efendim, klip de yapay zeka ile yapılmış zaten. Şarkının bazı bölümleri Doğuş'un sesi değil. Bildiğiniz yapay zeka. Ne gerek var arkadaş ya? Sen bir ses sanatçısısın. Yap şarkını, söyle. Ya bir tane enstrüman olsun arkada. Sen sade sade söyle. Geçenlerde sevgili Batuhan'ın son şarkısı çok güzel olmuş. O kadar güzel olmuş ki önce bana dinletiyor. Şimdi dinletti bana. Yapay zeka şimdi besteyi yapmış, sözleri yazmış. Önce bir yapay zekada demo hazırlamış. Onu dinletti. Güzel dedim ama yapay zeka. Bir de dedi ben de öylesine söyledim. Bir de onu dinle dedi. Ya dedim bak ne kadar güzel olmuş. Doğal bir şekilde. Yapay zeka muazzam ama orada biz muazzamlık aramıyoruz. Yani duygu arıyoruz, duygu. Yani şarkıdaki duyguyu arıyoruz.

Evet, içime atıyorum şarkının ismi. Programdan sonra klibe de bakın. Çünkü klip tamamen yapay zeka. Yok artık dedim Doğuş, sen de mi ya? Zaten yorumlarda da yazanlar olmuş. Yani geldiğimiz nokta enteresan bir nokta. Birazcık eleştiriyorum. Tabii ne haddime, ben bir müzik otoritesi değilim ama yıllardır bu işi yapıyorum. Ve yaş itibariyle de birçok sese şahit olduğum için üzülüyorum ya, böyle durumlara üzülüyorum. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda'cığım hoş geldin. Selamlar abla, iyi yayınlar diliyorum. Sessiz dinlemedeyim. İyi dinlemeler. Şarkı

0: Biyonev.
1: Ben diyorum ki bu hayat yolculuğunda kalitesiz işlere, kalitesi olmayan uğraşlara, kalitesi olmayan her ne varsa hayatımıza yer vermeyelim ya. Prim yaptırmayalım yani. Anca sen merhem olursun, anca sen... Şenolcuğum merhaba. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar, güzel çalışmalar diliyorum sana. Senin aklını almayacağım, merak etme. Aklımı alma. Aklım bana lazım. Son zamanlarda zaten kaybedecek gibi oluyorum. Şenol. Ya anneme teşhis konduğu zaman yıllar yıllar önce hemen kardeşimle doktora şu soruyu sormuştuk. Biz de sümen altında mıyız? Yani topun ağzında mıyız? Vallahi dikkatli olun, sizin yakalanma riskiniz çok daha yüksek demişti. Akıl sağlığı çok önemli. Bir gecede yok olabiliyor. Ben şahidim. Aklımı alma Şenol. Kulağım sende, selamlar demişsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin.

Evet, beş kelimeye istinaden paragrafa geçmeden önce biraz da konuşacağım sizlerle. Ama şu şarkıyı dinlettim o. Hadi bir kere baştan sona hep birlikte dinleyelim lütfen ya, ne olursunuz. Ya ikinci defa niye dinletiyorsun Özlem Ayral demeyin. Ben programdan önce 3-5 kere dinledim bir de. Doyamadım. Ve Raşit'ten küçücük bir video gelmiş. Bakayım. Ne yapıyor Raşit? Evet. Raşit, sana bir haberim var. Batuhan şu anda evet saçlarını kestirmeye gitti. Sonunda tıraş olmaya karar verdi. Çok mutluyum. Bir dakika, sesi de yok edelim. Ama yok edemiyorum sesi ya. Nereden? Video için teşekkür ederim. Evet, hiç konuşmuyorum. Şöyle başa alıyorum. Sonrasında buradayım. Bir yere ayrılmayın. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Viyana FM'deyiz. Ve KFK'lerdesiniz. Mesajlarınızı, noktalarınızı bekliyorum.

Evet efendim, yine yeniden merhaba, merhaba, merhaba. İnşallah iyisinizdir. Önemli olan sağlık ve huzur. Sağlık ve huzurunuz yerindeyse gerisi birazcık detay. Tabii detaylara da ihtiyacımız var, onun farkındayım. Şimdi 5 kelimeye istinaden önce hemen paragrafı okuyayım. Sonra da bir şey soracağım size. Hem bu 5 kelimeye istinaden... Önce 5 kelimeyi bulacaksınız, sonra bir şeyler yazacaksınız, bulduktan sonra size ait olacak, anlamlı olacak. Sonrasında da arada derede eğer vakit bulabilirseniz sorduğum soruya da cevap alacağız. Evet, hazır mısınız? Paragrafı okuyorum. Dikkatli dinleyin. Bu arada seyir halinde dinleyen yol arkadaşlarım, çalışırken dinleyen yol arkadaşlarım, dinledik, fark ettik, kelimeleri de bulduk ama yazamıyoruz diyen yol arkadaşlarım, bana yazsınlar, ben onlara kelimeleri gönderirim. Evet, paragrafımız şöyle başlıyor. Hayat bazen ince bir buz tabakası gibi görünür, kırılgan ama geçicidir. Yaşanan her şeyin bir sebep taşıdığına inananlar zorlukları bile bir ders olarak görür. Kimi zaman her şeyi fazla ciddiye almak yerine hayatı bir oyun gibi yaşamak gerekir. Yorulduğunda kendine kısa bir mola vermek yeniden güç toplamanı sağlar. Çünkü sofraya konan sade bir tabak yemek kadar huzur da insanı doyuran en kıymetli şeylerden biridir. Evet, bir kere daha okuyorum. Dikkatli dinleyin. Hayat bazen ince bir buz tabakası gibi görünür. Kırılgan ama geçicidir. Yaşanan her şeyin bir sebep taşıdığına inananlar zorlukları bile bir ders olarak görür. Kimi zaman her şeyi fazla ciddiye almak yerine hayatı bir oyun gibi yaşamak gerekir. Yorulduğunda kendine kısa bir mola vermek yeniden güç toplamanı sağlar. Çünkü sofraya konan sade bir tabak yemek kadar huzur da insanı doyuran en kıymetli şeylerden biridir. Evet, okuduğum paragrafta 5 kelime gizli. Mesela hemen bulanlar var. Yalçın Emine buldu 5'te 5. Ispartalı Ayşe buldu 5'te 5. Arda buldu 5'te 5. Efendim, şimdi son zamanlarda sosyal medya hayatımıza girdiği gün itibariyle mutlaka karşınıza şöyle paylaşımlar çıkıyordur. İşte paylaşımlarınızda Instagram'ın, Facebook'un algoritmasından bahseden, işte şunu şunu yaparsanız ana keşfete düşer, şunu şunu yaparsanız işte ana sayfaya düşer, şunu şunu yaparsanız işte ilk 7 saniyede takipçilerinize ulaşabilirseniz işte şu kadar yorum alırsınız, şu kadar beğeni alırsınız gibi gibi algoritma diye bir kelime girdi. Aslında algoritma kelimesini benim yaşımdakiler bilirler. Matematikte en çok başımızı derde sokan bir matematiksel işlemdir algoritma. Ve algoritmayla alakalı aslında genç yaşlarda aman bu da ne gereksiz bir dersmiş. Yani dersin konusuymuş. Çok sıkıcı, ben hiç anlamıyorum falan diyenleriniz benim gibi varsa işte onun ne işe yaradığını da anlamayanlardır. Ama bugün geldiğimiz noktada sosyal medya hayatımıza girdiği an itibariyle artık yeni bir kelime var ve eskisi kadar da kötü bakmıyoruz algoritmaya. Peki algoritma nedir diye hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Ben hafta sonu şöyle küçücük bir araştırma yaptım. Bir sonuca ulaşmak için izlenen adımların belirli bir sıra içinde düzenlenmesi diye açıklandı bana. Bir makalede böyle bir açıklama vardı. Bunu not aldım, sizlerle paylaşıyorum. Yani eğer bir sonuca ulaşmak istiyorsanız adımlarınız var, izlediğiniz adımlar var. Bu kişiden kişiye değişebilir. İşte bu adımların düzenlenmesine algoritma deniyormuş. Yani başka bir deyişle bir problemi çözmek ya da bir işi gerçekleştirmek için oluşturulmuş yol haritası diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Peki örnek vereyim, birazcık daha kafanızda algoritma otursun. Aa, ne oluyor Zümayran, nereden çıktı bu demeyin. Hafta başındayız. Özellikle hafta başı olduğu için iyice bir düşünmenizi istiyorum. Şimdi çay demlemek mesela bir algoritma. Neden? Suyu kaynatıyoruz, çayı ekliyoruz,
Sonra işte çayın üzerine suyu koyuyoruz. Ama bu algoritmayı değiştirenler olabilir. İşte çayı sudan geçirenler, çayı temizleyenler olabilir. Yani aslında algoritma biraz da kişinin kendi düzenlemeleri. Bir adrese gitmek için izlediğiniz rota mesela bir algoritma. Efendime söyleyeyim, sabah uyanıp hazırlanıp işe gitmeniz bile kendi içinde bir algoritma. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi gelelim neden bu konuya girdim. Bu kadar algoritma ile ilgili paylaşımlar benim karşıma çok çıkıyor. Allah Allah dedim ya. Hayatın da bir algoritması olmalı değil mi? Belki de ne bileyim bunu konuşmalıyız. Peki sizin hayatınızda şöyle sorayım ya. Hayatınızın algoritması nasıl çalışıyor? Zor bir soru değil mi? Biraz zor. Olsun varsın. Biz zor olanı başaranlardınız. Evet, hayatınızın algoritması nasıl çalışıyor? Şimdi 5 kelimeye dönüyorum. 5 kelimeyi bulanlar yazabilirler. Ama lütfen rica ediyorum, oyunu saptırmayın. Yapay zekadan destek almayın. Kendiniz yazın ya mümkünse. Lütfen kendiniz yazın. Çünkü çok güzel yazıyorsunuz zaten. Şöyle bir bakıyorum. Efendim, kimler bildi? Arda bildi, Ayşe bildi, Yalçın Emine bildi. 1, 2, 3, 4. 5'te 4. Ayten 5'te 4. Sevgili Duygu bildi. Ondan sonra Selim bildi. Derya bildi. Bu arada... Emine Sultan bildi de neden gülüyorum? Bir yandan geziyorlar. Arkadaş nasıl bir kafanız var yani? Bravo, tebrik ediyorum Emine Sultan. Merhaba ablam, hoş geldin. İyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum. Bir de güzel fotoğraf göndermiş. Sevgili Zuhal'le birlikte geziyorlar bir de. Zuhal'in misafirleriyle geziyoruz. Selam söylüyor ablam demiş. Ben de sizi öpüyorum. İyi gezmeler. Aa, gezin arkadaşlar, gezin ya. Şimdi efendim bakıyorum, Erdatlı babamdan bir video gelmiş. Şöyle bir videoya bakmak istiyorum. Aman bir dakika ya, yağmur mu? 34 dereceyi de gördüm. Camlarda da bir yağmur izi var. Bir dakika, bir daha izlemek istiyorum. 34 derece, aracında seyir halinde şu anda ama yağmurda da damlacıklar var. Allah Allah, 34 derece çok yüksek ya. Gerçekten hiç benlik değil. Allah kolaylık versin babacığım. Bu arada 5 kelimeyi 5'te 5 bilmiş Erdatlı babam. Hem de yazmış, bilmiş üzerine de yazmış. Şimdi yanlış insanlarla yapıyorsun. Niye beni aramadın Fırtına Mehmet? Aa, iyi, daha buradasın. Dur, mesajına kahvemi içerken yer vereceğim. Beni yalnız bırakma. Evet efendim, yepyeni bir çalışmayla yolculuğumuz devam etsin. İki güzel çalışma sonra kahvem elimde olacak. Sevda Özkaran, akşam olmadan gel. Öncelikle tabii ki Tamer ve Günay'a, ardından şu an radyolarının diğer yüzünü biz dinleyen tüm yol arkadaşlarıma armağanım olacak. Yalnız bir mesajımız daha vardı. Şükran'dan gelmişti. Hatta bir video. Şükran, neyi hatırlamaya çalışıyorum biliyor musun? Hıdırlık Tepesi. Hıdırlık'ın ismini hatırlamaya çalıştım. Doğru değil mi? Yanlış hatırlamış da olabilirim. Hıdırlık Tepesi'nde benim çok güzel çocukluk fotoğraflarım var. Şöyle bir videoya da bakmak istiyorum. Neredeymiş? Vallahi dağlık bir yerde. Sanki burayı biliyorum gibi. Ay, Akşehir'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çocukluğumun şehrine. Hadi iki güzel çalışma sonra kahvem elimde olacak. Kahvem, keyfim ve kahyası. Ve tabii ki sizlerle program devam edecek.

severim. Mis gibi kahvem. Ay çok güzel olmuş. Aldım ilk yudumu. İki güzel çalışma sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili Şükran, Kent Ormanı'nda benim çok güzel anılarım var. En son YouTube'da paylaşmıştım. Son Akşehir'e gelişim çok yağmurlu bir havaydı. Ama nasıl yağmur? Kent Ormanı'nda bir kafe var orada. Kahvesi çok güzel bu arada Şükran. Hem yağmuru izlemiştik hem de kahvelerimizi yudumlamıştık. O zaman Akşehir Kent Ormanı'na sevgili selamlar.

Evet, Fırtına Mehmet'in Isparta'da 4. günüymüş. Şehri keşfetmeye çalışıyormuş. Özellikle sokak lezzetlerini araştırıyormuş. Güzel mekanlar ve yeni yerler keşfetmeye çalışıyormuş. Hayırdır? Ayşe'yi göndermedin, kendin geldin. Bak sen şu işe. Biraz da buraya alışma sürecindeyim. Yaklaşık 3 hafta daha burada olacağım. Geçen cumartesi çay boyunda yürüyüş yaptım. Toplam 11 kilometre yürüdüm. Valla beni çağırma, kendin yürü. 11 kilometre nedir ya? Kahveler çift çekirdek. Baraj akarsu ve şelale manzaraları gerçekten çok güzeldi. Keyifli bir gezi oldu. İsterseniz bir gün Gölcük'te birlikte yürüyüş yapabiliriz. Yapalım. Ama ya Mehmet, ben sana ayak uyduramayabilirim. Mehmet yavaş. Ay, yürüyemiyorum Mehmet. Aynı anda tutulan bardak. Vallahi öyle bir şey olabilir. Ama Mehmet, şurada bir oturalım mı? Ama Mehmet, şu manzaraya bir bakalım mı? Dur, şuranın bir fotoğrafını çekeyim. Mehmet en sonunda. Ya senle de yürünmüyor ki. Yok arkadaş, senden yürüyüş yolu arkadaşı olmaz dermiş. Der. Kesin der. Hem sohbet eder hem de güzel bir doğa yürüyüşü yapmış oluruz. Olur valla. Çok süper olur. Yapalım bir gün. Ayşe de oradan. Yoo.

Yusuf Hocam ve aleyküm selam. Selamun aleyküm diye başlamışsınız. Selamların en güzeliyle gelmişsiniz. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Sizlerle kötü olmak mümkün değil. Bütün dostlara selamlar, sevgiler gönderiyorum. Serinlemek isteyen gelsin yaylamıza. Aha, işte bu çeşmede ben de... Ay bu çeşme çok güzel. Bu çeşmeden, fotoğraf geldi bu arada. Bu çeşmeden aşağı doğru baktığınızda acayip güzel bir manzara var. Hocam çok güzel yerdesiniz. O zaman yaylaya sevgiler, selamlar. Gölhisar. Burdur Gölhisar. Kurduk kalbi yol uzun. İnşallah bu sene birlikte de çıkacağız.

Duygu'nun bir mesajı vardı sıcakla alakalı. Çok sıcak biliyorum, farkındayım. Gerçekten de sadece sizi rahatlatmak için değil, gerçeği söyleyeceğim. Ben sıcağı sevmeyen bir insanım gerçekten. Ama Allah beni bir sene, zannediyorum 2017 senesiydi, öyle hatırlıyorum. Senelerde şaşırabilirim. Kızım o zaman Endonezya'da 2 sene, 2,5 sene kaldı. Endonezya'ya gittim. Ben de 6 ay kaldım. Ve şu dönüşte şey dedim. Bir daha memleketimdeki sıcaktan asla şikayet etmeyeceğim. Şimdi orada tabii ekvator sıcağı diye bir sıcak var. Resmen Jakarta, dışarı çıkıyorsunuz hamam gibi kokuyor. Bildiğiniz hamam gibi kokuyor. Nem oranı çok yüksek. Ve nasıl bir sıcak biliyor musunuz? Hayatınızda belki de hiç öyle bir sıcakla tanışmamışsınızdır. Yani ben en sıcak Antalya diyordum, Fethiye diyordum. Yok, oralardaki sıcak falan değil. Yani sizi rahatlatmak için söylüyorum, şükredin. Gerçekten insanlar mesela maske, o zaman hiç bildiğim bir şey değildi. Oradaki yerel halk maskeyle geziyor. Dışarıda gezmeniz mümkün değil zaten. Yani mümkünatı yok. Öyle bir sıcaktan bahsediyorum. Hayatımda o sıcakla bir daha karşılaşır mıyım bilmiyorum ama memleketime döndükten sonra dedim bir daha hiçbir sıcaktan şikayet etmeyeceğim. Yani içiniz rahatlasın. Sizden de sıcak olan ve o sıcağın içinde yaşamak zorunda olan insanlar var.

Evet, beş kelimeye istinaden. Duygudan gelmiş. Hayat oyun gibi, bazen mola veriyorsun, bazen buz kesiyorsun. Her şeyin bir sebebi var. Tabak önünde duruyorsa devam ediyorsun. Çok iyiydi. Yalnız özellikle tabak kelimesini yerleştirdim biraz sizi zorlamak için. Bakayım dedim ne kadar yazacaklar. Yani tabağı nasıl kullanacaklar? En çok merak ettiğim kelimeydi. Çok iyiydi Derya. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Sebepsiz vedaların kol gezdiği hayat sahnesinde. Şöyle biraz kısalım. Sebepsiz vedaların kol gezdiği hayat sahnesinde oyunumuza kısa bir mola verip tekrar dönecektik. Ta ki buz gibi odada umutlarımızın bize boş bir tabakla sunuluncaya kadar. Yok artık ya. Derya çok güzeldi. Ya çok güzeldi. Bir de şey diyor. Tabak kelimesi çok zorlamış. Biraz saçmaladım herhalde. Bir dakika ya. Bir saniye bir şey yapacağım. Kahveye döneriz. Kahvem elimde zaten. Bu arada Pindinings de var yanımda. Soğuk bir şeyler içenler için. Bir tek çay eksik. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Sebepsiz vedaların kol gezdiği hayat sahnesinde oyunumuza kısa bir mola verip tekrar dönecektik. Ta ki buz gibi odada umutlarımızın bize boş bir tabakla sunuluncaya kadar. Ya çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Çok iyiydi.

Murat Erdatlı. Erdatlı babacığım. Gel seninle sebepsiz bir oyun oynayalım. Şu sıcacık havada buz gibi bir tabak dondurmayı molasız yiyelim. Çok iyi değil miydi? Bir cümlede. Yuh dedim ya. Vay vay vay. Hem anlamlı hem bir cümle. Gel seninle sebepsiz bir oyun oynayalım. Şu sıcacık havada buz gibi bir tabak dondurmayı molasız yiyelim.

0: Buz gibi havada düştüm yola. Bedenim üşüyordu fakat ruhum cansız gibiydi. Ne geleceğimiz ne de sana olan sevgim aklımdan çıkmıyordu. Parçalanmış bir ruh ile düştüm yollara ve sensiz. Neydi bunca acıya sebep? Beni senden alıkoymaya neydi bulamıyordum. Anıları düşündükçe içim ürperiyor, aşkımıza ağlıyorum. Dön gel bana, bitsin bu acı, bitsin bu hasret. Sanki gerçek değildi bana yaşattıkların. Kötü, acımasız bir oyun gibiydi. İçinde olmak istemediğim, oynamak istemediğim, çaresiz kaldığım mutsuzluk oyunu. Acılara, kederlere mola verelim sevdiğim. Bunca eziyete ne gerek? Sevgimiz baki, yemyeşil bir fidan gibi. Sevgimi, aşkımı sunuyorum sana. Tabakta, al, kabul et sevgilim. Sevgimi sunuyorum sana tabakta, al kabul et. Arda, Arda, oyun dışı bırakacağım seni. Yapay zekaya yazdırmışsın yine.
1: Koşan saat dursun bir an için.
0: Gerçekten ya.
1: Gel zamanı paylaşalım biraz. Ay. Mesafeleri kaldıralım sessizce. Ben bir kahve alayım kendim.
0: Evet, Isparta'da Ayşe kahve içemiyorum demiş, kahkahayı patlatmış. Mehmet resmen Isparta sokaklarını geziyor. Vallahi benim bildiğim sokakları bilmiyor. Kesinlikle bilmiyor. Yani hata yapıyor dermişim. Ay, ben çünkü Isparta ile ilgili gerçekten bir kitap yazmayı falan düşünüyorum, o kadar diyeyim. Dinleyelim mi? Söz sende Ayşe'cim.
2: Selamlar ablacığım. Hollanda'nın sıcak ve nemli havasından sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bu Hollanda'nın havası aynı Antalya'nın o sıcak, nemli, bunaltıcı havası oluyor. Aynı şekilde hissediyorsun. Hmm, çünkü güzel. Su seviyesinde olduğu için o suyun nemini hissediyorsun. Bu arada Mehmet sana ulaşamadı. Hafta sonu seni görmek istiyordu. Sana ulaşamadı, bana yazdı. Özlem ablacığa geri dönüş yapmadı diye.
0: Kimseye.
2: Hani Sinem senin kapına gelmiş ya. Ben Isparta'da olsaydım, dönüş yapmasaydım zaten adresini biliyorum. Gerçekten kapına gelirdim. Bu arada şu an Mehmet çok sevdiğim arkadaşım. Birgül canım arkadaşımla beraberler. Onlara da çok sevgiler gönderiyorum.
0: Ay,
2: bu arada.
0: Teşekkür ederim.
2: Öpüyorum çok.
0: Vallahi Ayşe'nin sen gelemedin yalnız olayın. Yani zurnanın zırt dediği yer orası. Ben oraya takıldım. Şimdi Sinem de geldiğine geleceğine bin pişman oldu, gerçek söylüyorum. Öyle bir karşılamışım ki. Neden geldin? Çiçeği elime verdi. Ben gidiyorum dedi. Ama çok bozuldu. Ya nereye gidiyorsun, dur. Sonra fark ettim tabii ya. İnsanın ruh hali bazen gerçekten bütün kapıları kapatmasına sebep oluyor. Öyle bir hafta sonu geçirdim. Bilmiyorum. Kapıya gelenleri tabii çeviremiyoruz. Tamam, biz Mehmet'le 30 kilometre yürüyeceğiz.
1: Koşan saat dursun bir an için. Gel zamanı paylaşalım biraz. Mesafeleri
0: kaldı. Valla Duygucu, Derya'cığım. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi.
1: Sen ne istersen koy.
0: Bu arada Derya ile Duygu'yu da karıştırıyorum arada. Yazın arkadaşlar, karıştırma beni kimseyle diye yazın. Böyle bir şey olduğu zaman. İkisi de D harfiyle başlıyor ya. Telaş.

sebepsiz sebeplerimin en güzel sebebi. Buz gibi bakışlarımı bir göz oyunuyla cezbeden sevgili. Hani demiştim ya, biraz mola verelim mi diye. Ben seni mola vermeden bir tabağa iki kaşık bandırasıya kadar çok seviyorum. Ve o anı bekliyorum. Wow. Kimden gelmiştir? Herkes tahmin eder ya. Vallahi 100 yılın aşkı diyeceğim artık. Ey sebepsiz sebeplerimin en güzel sebebi, buz gibi bakışlarımı bir göz oyunuyla cezbeden sevgili. Hani demiştin ya, biraz mola verelim mi diye. Ben seni mola vermeden bir tabağa iki kaşık bandırasıya kadar çok seviyorum ve o anı bekliyorum. Tamer'cim, inşallah gelsin o an. Biz de rahatlayalım.

0: Aa, gerçekten Arda. Hayır tatlım, tamamını kendim yazdım. Valla bravo. Çok şaşırdım yalnız. Beni çok şaşırttın bugün. E çok güzel yazmışsın. E niye yazmıyorsun hep?
1: Bir an, bir fincan, bir bardak, bir nefes zaman.
0: Çok iyiydi. Günahını aldım. İşte böyle ön yargılı olmak böyle bir şey arkadaşlar. Yani ön yargının en güzel örneğini biraz önce sergiledim. Gerçekten etiketledim, böyle yapıştırdım, sorguladım, kestim, kalemi kırdım. Oysa durum başka. Arda çok güzeldi o zaman. O zaman hep yaz isterim ya. Vallahi çok güzel yazmışsın. Evet, şimdi şurada Raşit'in yazdığına da bir bakalım. Evet, bu arada kelimeleri de söyleyeyim. Hemen söyleyeyim bu 5 kelimeyi. Dediğim gibi isteyenlere kopyalayıp yapıştırabilirim. Kelimelerimiz bugün, birinci kelimemiz buz, ikinci kelimemiz sebep, üçüncü kelimemiz oyun, dördüncü kelimemiz mola, beşinci kelimemiz tabak. Tabağı özellikle koydum bu arada. Çok merak ettim ama hepiniz de acayip güzel yerlerde kullanmışsınız. Buz, sebep, oyun, mola ve tabak. Aa, Raşit yazmamış. Bir dakika, hemen Duygu'nun yazdığına dönüyorum. Ben de Raşit'e bak şimdi, görmediğim bir mesaja Raşit yazdı dedim ama Raşit'ten sesli performans bekliyorum ben. Ve evet Aytencim, bildin Tamer, tabii ki Tamer. Duygu demiş ki hayat önüme bir tabak koydu. İçinde bin bir türlü oyun. Yorgunlukta verilen bir mola. Buz gibi anılar ve hepsinin ardında bir sebep vardı. Yok artık ya. Ben sizi zorlayamıyorum ya. Hayat önüme bir tabak koydu. İçinde bin bir türlü oyun. Yorgunlukta verilen bir mola. Buz gibi anılar ve hepsinin ardında bir sebep vardı. Aa,

0: Bu cevabı da senden bekliyordum Arda.
1: Canım isterse yazarım, istemese yazmam. Tamam mı?
0: Tamam. Ama inşallah canım hep ister. Amin. Bakıyorum. Başka var mı yazan? Bakıyorum. Tam saatinde. Atış serbest diye gelen bir mesajımız var.
2: Hani senin mesajın nerede? Özlem bekler, keyfe keder de.
0: Vallahi bekliyorum mesajlarınızı.

ben de pindering seçeyim ya. Valla kahveyle iyi gidiyor. Evet, Atıl Serbest diye gelen mesaja geçmeden önce dün işte Sinem, sevgili Hacer bendeydi. Mecburen içeri almak zorunda kaldım onları. Efendim, kahvenin yanında pindrings, böyle küçük hani kahvelerin yanında küçük bardaklar olur ya, kahve bardakları. Pindrings koydum. Neyse, bahçede işte servisi dağıtıyorum. Bu ne ya dedi kahvenin yanında. Aa dedim, bu son trend. Son moda bu. Kahvenin yanında pindrings. Sıcak sever biri, soğuk alışkanlık. Önemli. Yani son trendimiz bu. Kahvenin yanında pindrings arkadaşlar. Bardaklı. Ama bayıldılar. Çünkü kahveyi şekersiz içiyoruz. Pindrings de şekersiz ama tatlı. Çok iyi gitti. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla Keyfe Keder programında bir mesajımız var. Atış Serbest diye gelmiş. Bir mola verdik yıllar önce. Aynı tabakta yemekteydik. Başa alalım, yanlış okudum. Aslında önceden de okuyorum artık ha. Bir mola verdik yıllar önce, aynı tabakta yemek dedik. Buz gibi havalarda sokak sokak dolaştık. Sebepsiz yere bir ayrılık yaşadık. Bunların hepsi bir oyun sandım ama meğerse oyun değil, gerçekmiş. Çok iyi değil miydi? Bir mola verdik yıllar önce. Aynı tabakta yemek dedik. Galiba burası, bilmiyorum, Atış Serbest'i yazana soruyorum. Yemek yemeyek dedik mi olacak acaba diye düşündüm. Bir mola verdik yıllar önce, aynı tabakta yemek dedik. Buz gibi havalarda sokak sokak dolaştık, sebepsiz yere bir ayrılık yaşadık. Bunların hepsi bir oyun sandım ama meğerse oyun değil, gerçekmiş.

Aa Ayten. Ayten'in elinde pin drinks var. Akşam içmiş ama olsun varsın. Ben içiyorum kahvemden. Mango ve portakallı olandan. Çok güzel değil mi ama ya? Ne yardan geçerim. Evet efendim, Ayten canımsın sticker'ını gönderdiğine göre noktaları görelim. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Sadece bir nokta koymanız yeterli. Yazmak istemeyenler, müsait olmayanlar, efendime söyleyeyim seyir halinde olan yol arkadaşlarım ve radyosu açık olan bütün dünya. Bir nokta koyar mısınız? Derya'dan o güzel fincanıyla geldi. Bu fincanın bir benzeri bende de var. Ferah kahvelerimiz olsun sağlıkla huzurla demiş. Ama çok güzel ya. Hadi alıyorum bir yudum. Ferah kahvelerimiz olsun Derya'cığım. Afiyet olsun.

0: Evet, kim bilir, radyosu açık, görelim görelim bakalım, haydi yok mu arttıran?
1: Ah, açık arttırmadayız sanki.
0: Arda'nın radyosu açık, aman çok güzel bir gif gelmiş yine. Tamer yazlık parmak arası terliklerini mesajhanesine kondurmuş. Nesrin'den lale gelmiş. Öpüyorum Nesrin'cim, radyosu açık. Bediye ablam selam, nasılsın? İyiyim hayatım, sen nasılsın? İyisin inşallah. Güzel enerjili, güzel sesli, güzel kalpli ablaşıyorum. Ya o ben oluyorum.

fırtına Mehmet iki günde nereleri keşfetmiş? Isparta Antik Kilisesi hangisi? İki tane kilisemiz var. Gerçi birisi restorasyonda. Koku müzesi olanı gezdin muhtemelen. Ayapayana. Yörük Türkmen Evi. Evet. Pişisi çok güzel oluyor. Kahvaltısı harika oranın. Balık Box'da sokak lezzetleri. Darı Deresi 1 ve 2 barajları. Darı Deresi'ni Batuhan'la gezeceksin. Ve Darı Deresi şelalesi akıyor muydu? Var mıydı su? Çok ince akıyor oranın suyu ama daha önümde 3 hafta var. Bu gidiş Isparta'nın unutulmuş köşelerini, kimsenin bilmediği güzelliklerini, hatta gün yüzüne çıkmamış antik şehirlerini bile keşfedeceğim galiba. Hadi bakalım. Madem Isparta'dasın, gezdiğin yerlerden videolar çek. Isparta'da hayata ekleyelim. Ben Gölcük Gölü'nü Eğirdir'e bağlayan gizli geçidi bulmaya geldim. O efsane. Öyle bir şey yok. Boşuna uğraşma. Macera daha yeni başladı. Bakalım sırada hangi keşifler var demişsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Isparta kara delik gibidir. Fırtına Mehmet. Yani bitmez. Isparta'nın gerçekten böyle bir özelliği var. Yalçın Emine'nin radyosu açık. O kalpleri aldım. Yalnız Mustafa Çatalkaya o kadar güzel bir mesaj göndermiş ki. Şimdi çapraz olarak açık. Daima açık yazmış. Böyle çapraz. Sonra aşağı doğru çapraz. Ara vererek nasıl başardı? Ne kadar uğraşmış. Nokta yazmış. Böyle her satır atlayarak. Hayal edin işte. Çok güzeldi. Mustafa ya. Uğraşmışsın. Teşekkür ederim. Ben uğraşın istemiyorum. Ve kolay gelsin sana ve dinleyen herkese mutlu, huzur dolu, sağlıklı ve neşeli bir hafta diliyorum. Ben çalışıyorum, bir yandan seni dinliyorum demiş. Sevgili Bedia. Bediacığım, orada ol, orada kal. Varlığın yeter. İyi çalışmalar. Ve Ayşe'nin radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. İçim o kadar buz gibi soğumuşken bu hayatın sahte oyunlarından biraz mola vermek istiyorum. Bir oyun havası açıp Fedon Baba gibi sıcak sahil kasabasında tabak kırasım var. Fedon'un son çalışmasını dinledin mi Ayşe? Alalım onu da sıraya. Bu arada bu tabak kırmayla ilgili de çok enteresan bir şey yaşadım geçenlerde. Tabak çok olsun, ne kadar geliyor ki taban. Ya çok büyük israf, yapma öyle şeyler. Hayır. Ama bir şeyin kırılması insana iyi geliyor. Onu biliyorum. O yüzden herhalde Yunanlılar galiba çok asabiler, çok stresliler ya. Stres atmak için ya öyle bir şey çıkarmışlar ortaya herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Evet, bir şarkı istenmişti. Roya, Doldur Üreğimi. Azeri bir çalışma. Birgül istemişti. Aldım sıraya. Ve sonrasında ben buradayım. Bir yere ayrılmayın. Sonra Tarkan'dan son çalışma. Çok güzel bir çalışma var. Yine Tarkan yapmış yapacağını. Vallahi Tarkan yaparsa iyi yapar diyorum. Şu şarkıya bir kulak verelim. Birgül'cüm, önce sana sonra radyoların diğer yüzünü bizi dinleyen tüm dostlarımıza gelsin.

birlikte çalışmalar üretmeye devam ediyor. Evet efendim, şimdi şöyle bir mesajlarınıza geçmeden önce özellikle Isparta ile ilgili Fırtına Mehmet de dinliyor ya şu anda. Şey geldi aklıma, Şarki Karaağaç, Yenişer Bademli tarafında mesela Kızıldağ Ormanı çok güzel bir orman. Hemen oraya geçtikten sonra Melikler Yaylası. Türkiye'de hepinize söylüyorum bu arada, böyle bir memleketimiz, böyle bir ülkemiz var. Dünyanın her yerinden insanlar Melikler Yaylası'na niçin geliyorlar? Çünkü yıldızların en yakın olduğu yer Melikler Yaylası ve Dede Gölü görüyorsunuz. Çok güzel bir dağ. 24 ay diyordum. 12 ay hiç karı erimeyen bir dağ manzarası ve yayla, nefis bir yayla. Ve gece yıldızları izlemeye geliyorlar ülkenin, dünyanın her yerinden. Biz burnumuzun dibindeki güzelliklere niye bu kadar değersizleştiriyoruz? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Mesela Melikler Yaylası'na gelmeden önce Pınar Gözü Mağarası diye bir mağara var. Yine Türkiye'nin en uzun mağarası. İnanılmaz güzel bir doğası var. Hayretler içinde kalırsınız, o kadar diyeyim. Şelaleler, akan dere o kadar güzel ki. Hadi Aksu'ya çevirelim. Aksu'da Zindan Mağarası'nı kesinlikle hepinize öneriyorum. Zindan Mağarası'nı gezebiliyorsunuz. Bir de Zindan Mağarası'nın önünde Antik Roma döneminden kalma çok güzel kalıntılar var ve nefis bir dere. Ve işte Zindan Mağarası'ndan yukarı doğru yol almaya başladığınızda birbirinden güzel şelalelerle karşılaşıyorsunuz. İnanılmaz bir manzara ve biraz daha ileri gittiğinizde şahane bir baraj manzarası. Dolayısıyla anlat anlat bitmez ülkemizin güzellikleri. Ama en çok şeye takılıyorum. İnsan yaşadığı şehrin, en azından yaşadığı şehrin bu güzelliklerini mutlaka keşfetmeli ve mutlaka nerede ne var bulmalı, bulup keyfini çıkarmalı. Ama geldiğimiz nokta ne yazık ki gerçekten de değeri değersizleştirmeye alışık olduğumuz bir zamanın insanlarıyız. Değerini bilenlerden olmak niyetiyle diyorum. Buradan da hemen, hani Türkiye'ye geliyorsunuz ya, işte buralara da yolunuz düşerse gezebileceğiniz çok güzel yerler var. Efendim, şimdi neredeyiz? Bugün algoritmadan bahsettim biraz ve algoritmanın ne olduğunu anlattım. Ve size şöyle bir soru sordum, sormaya da devam ediyorum. Sizin hayatınızın algoritması nasıl diye sordum. Hatta programın başını kaçıranlar için algoritma ile ilgili örnekler verdim. Algoritmanın ne olduğunu sizlerle paylaştım. Bir sonuca ulaşmak için izlenen adımların belirli bir sıra için düzenlenmesi diye bir tanımı notlarıma eklemişim. Mesela çay demlemek bir algoritmadır dedim. Çünkü önce suyu kaynatıyorsunuz, üzerine çayı atıyorsunuz, sonra işte demliyorsunuz, sonra dem almasını bekliyorsunuz. Bunların her biri bir düzenleme. Sonra navigasyonu örnek verdim ve bir adrese gitmek için izlediğimiz rotada bir algoritma ve sonra bir örneğim daha vardı. Notlarımdan okuyorum şu anda. Sabah uyanıp hazırlanıp işe gitmeniz bile kendi içinde bir algoritma barındırıyor. Ve sonra size şöyle bir soru sordum bu tanımlamadan sonra. Sizin hayatınızın algoritması nasıl çalışıyor? Yani mesela bu hafta için bir algoritma hazırladınız mı? Ya da bir günün algoritması sizin hayatınızda nasıl diye sordum. Gelecek olan cevapları da merak ediyorum. Evet efendim, şimdi şöyle bir bakıyorum. Biraz önce Ayten Uyarmasa yayından sonra dikkatimi çekerdi. Ama Ayten bana Instagram üzerinden bir video göndermiş. Çok enteresan bir video. Ben de hemen dur, canlı canlı o videoyu, Ayten'in gönderdiği videoyu Instagram, Özlem Aydal mesajlar, hemen buradan Ayşe'ye göndereyim. Ayşe'cim hemen sana gönderiyorum. Hollanda'daki şu anda yaşanan sıcaklığı anlatan çok güzel bir video. Ayşe, seni bulamıyorum. Neredesin ya? Aa, bak bulamadım ya. Bir sürü Ayşe buldum, seni bulamadım. İyi mi? Aa. Bakayım. Senin ismin ne? Instagram ismin. Neyse, bulur gönderirim. Gerçekten
İnanılmaz bir video. Allah kolaylık versin. O sıcaklıklarda yaşamak zor.

Ve Beliha geçen hafta perşembe tedavi için doktora gittim ya. Kolumun ağrısı hafifledi. Tedavim de şöyleydi. Ağrıyan ve yere elektrik vererek o ağrının üstüne bilerek giderek yoksa iyileşmiyormuş. Çok şükür faydasını görüyorum tedavi süreci ağrılı olsa da. Bunu niçin anlatıyorum? Şikayet için değil tabii ki. Ben anladım aslında. Okudum da mesajı öncesinde. Dün öyle düşünüyordum da bana şunu düşündürdü. Hayatta öyle. Bir şeyler üst üste geliyorsa mutlaka güzel bir şey için hafifleme, bir iyileşme olacaktır. Böceğin kelebeğe dönüşme döngüsü de öyle ağrılı, sancılı ama sonunda güzel bir kelebek oluşuyor. Ve şu an çıkmazda olanlara gelsin demiş sevgili Beda. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir örnek. Bak şimdi kolu ağrıyor. Elektrikle ağrının üzerine gidiyorlar. Ağrıyı şiddetlendiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hayatta böyle değil mi? Daha önce size bir örnek vermiştim. Hatırlıyorsunuzdur. Hayat sizi salladığı zaman sallasın bırakın. İşte orada dayanmayı öğreniyorsunuz. Orada ayakta kalmayı öğreniyorsunuz. Orada direnmeyi öğreniyorsunuz. Hakikaten bu çok güzel bir örnekti. Bediha'ya teşekkür ediyorum. Isparta'yı ben de gezmek istiyorum. O yıldızları duydum. Ağustos 15'inden sonra bir gün değil mi abla? Daha belirgin oluyor. Evet, onun için Süleyman Demirel Üniversitesi gökyüzüyle uğraşan bilim adamları bir takım etkinlikler düzenliyor sevgili Ayşe'cim. Ama o etkinliklere de herkes katılamıyor. Bir form dolduruyorsun. O formda kabul edildiğine dair bir mesaj geliyor sana. Geçen sene değil, ondan önceki sene kabul edilmiştim ama gidemedim. Arabam çünkü şey dediler, senin bu küçük arabanla oraya girilmez dediler. O yüzden vazgeçmek zorunda kaldım. Ve bütün gece işte teleskoplarla gelen insanlar var. Yıldızlar izleniyor ama harika. Ama bence her zaman çok güzel orası. Ben çünkü Ağustos falan değildi ben gittiğimde. Birkaç kere gittim hatta. Her gittiğimde çok güzeldi. İnanılmaz bir doğası var. Evet, devam edelim. Doğru mu diye çok merak ettim abla. Hollanda'daki o sıcaklığı anlatan bir araba var. Şey kaputu böyle şey balon gibi şişmiş. Ay, yok canım, orada bir hile var. O kadar da değil. Lastikler erimiş falan, asfalt erimiş. Yok ya, orada başka bir şey var. Ben şimdi Ayşe'ye göndereceğim. Şimdi yepyeni bir çalışma daha İntizar'dan geldi. Güzel bir çalışma olmuş. İntizar'a da diyorum ki iyi yapmışsın İntizar. Beğendim. Çok beğendim. Beğendim, dinleyenlerimle de paylaşmak istedim. Ve ilk algoritma Derya'dan geldi. Biraz sonra.

0: kaç. Özgürlüğü garibe.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Evet, bakalım Derya'nın algoritması neymiş? Benim algoritmam diye başlamış. Önce detayına kadar düşünüp sonra atağa kalkarım. Örneğin bir şey satın alırken evdeki yerine kafamda yerleştiririm. Sonra satın alırım, düşünürüm. Önce pat diye bir şey yapamam. Çok iyiydi. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğitim hayatım boyunca matematikle, sayılarla hiç aram iyi olmadı. Ama en başarısız olduğum matematikte konu algoritmalardı. Yani sonra düşündüm, hafta sonu mesela bu konuyla ilgili biraz okuma da yaptım. Başarısız olmamın sebebi gerçekten çok, nasıl söyleyeyim, sere serpe yaşamak. Zaten hayatın içerisinde de algoritmam çok iyi olmadığı için algoritmayı gerçek hayatta da çok başarılı bir şekilde yansıtamadığım için matematik dersinin o konusunda da hep başarısız olmuşum. Oysa ki ne kadar önemliymiş algoritma. Bir şey daha soracağım size de, bugün vaktim yeter mi bilmiyorum. Çok enteresan bir soru. Bu yeni açılan, hani ara vermişti, daha önce açılmıştı, Instagram'ın bir uzantısı olan, ya adını bir türlü zikredemiyorum, Teat diyesim geliyor. Orada mesela ben bu algoritmayla ilgili paylaşım yaptım. O paylaşımın altında birisi çok güzel bir soru sormuş. Ona da yer vereceğim ama vaktim yeterse sizden de cevap isteyeceğim. Gerçekten çok iyiydi. Derya, demek ki bu konuda iyisin yani. Ve bir sesli mesajımız var. Şöyle bir durduralım. Erdatlı babamdan gelmiş. Bakayım ne diyor.
1: O araba tekeri, arabanın kaputunu falan ben de gördüm. O saçma bir şey.
0: Bence de saçma.
1: Araba tekeri ortalama 100 ve 120 derecelerde, evet, erimeye başlar.
0: Evet.
1: Yani en az olsa olsa 80-90 derece. Zaten insan yaşamaz o derecede de. Onlar hep biraz saçma.
0: Çok saçma
1: videolar çekmişler.
0: Abartılı, çok fazla abartılı. Gerçek değil yani Aytencim. İnanma. Evet, devam ediyoruz. Huhu, yalnız Ispartalı Ayşe, arkadaki kırmızı arabaya bittim. Gelirken onu bana getirsene. Elindeki de çok güzeldi. Hadi kahvemden bir yudum. Buz gibi olmuş kahvem ama yine de güzel.

Efendim şimdi şöyle bir paylaşım yaptım. Aslında fotoğraf da çok güzel. Var mı hesabınız bilmiyorum. Ya bu platformun ismini söyleyemiyorum. Neyse paylaşım da çok eski. 1970'li yıllarda çekilmiş bir fotoğraf. Gerçek bir fotoğraf. Yapay zeka falan değil. İki tane genç kız. O dönemin kıyafetleri, başörtüsü falan. Böyle çok tatlı bir fotoğraf karesi. Şöyle bir yazıyla paylaştım bunu. Son yıllarda en çok merak edilen sosyal medya platformlarının algoritması. Ya hayatın algoritması, onu çözen var mı? Bir zahmet bu konuda yardımcı olur musunuz diye böyle bir paylaşım yaptım. Şimdi şöyle bir inşallah yorumları da görebileceğim. Şöyle, bana göre hayatın algoritması kusursuz bir formül değil. Bu benim mesajım. Tekrar eden bazı temel döngülerden oluşuyor. Önce düşünmek, bir düşünce bir seçime dönüşüyor. Sonra seçimler. Seçimler tekrarlandıkça alışkanlık oluyor. Alışkanlıklar karakteri şekillendiriyor. Karakter ise insanın gittiği yolu, yani hayatını belirliyor. Yani benim cevabım buydu. Sonra benim tanımadığım bir takipçi şöyle bir mesaj atmış. Muazzam bir döngü tarifi. Haklısın. Hayat düz bir çizgi değil. Kendi kendini besleyen bir döngüler silsilesi. Düşünceden kadere uzanan bu zincirde en kritik halka belki de o seçimler. Ve onları her gün bıkmadan tekrarlayıp alışkanlığa dönüştürme iradesi. Algoritmanın hatasız çalışması için kodun başına, yani zihnimize iyi bakmak gerekiyor demek ki. Bu döngüde sizce kırılması en zor halka hangisi? Alışkanlıklar mı, karakter mi? Soruya bakar mısınız? Epey bir düşündürdü beni. Yani bir döngü algoritma aslında. Yani benim algoritmada ortaya çıkardığım şey, önce düşünüyoruz, sonra o düşüncelerle bir seçim yapıyoruz. Sonra seçimleri tekrarladıkça alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlıklar da karakteri şekillendiriyor. Karakter ise insanın gittiği yolu, yani hayatını belirliyor. Yani bu benim fikrim. Sonra buna istinaden demiş ki, alışkanlıklar mı, karakter mi? Bu döngüde sizce kırılması en zor halka. Cevap verene kadar öldüm. Böyle bayağı bir düşündürdü beni gerçekten. Evet, bu döngüde algoritma bir döngü ise düşün, seçim yap. Seçimler alışkanlık olsun, alışkanlıklar karaktere dönüşsün. Peki burada en zor kırılması gereken halka alışkanlıklar mı, karakter mi? Ne dersiniz? Gerçekten.

Evet Arda'cığım, algoritmanı söylemişsin ama işte oradaki düzenleme ne? O yüzden okumuyorum mesajı. Yani bir düzenleme gerektiriyor ya algoritma. Yani bir silsile ya. Hani bir örnek verdim ya, çayı demlemek de bir algoritmadır dedim ya. Oradaki silsile ne?

0: Evet Derya'cığım, benim gibi düşünüyorsun. Bence karakter sabit değişmiyor. Alışkanlıkları kırmak zor. Evet. Alışkanlıklarla başlıyor iş ve selam. Bana göre tabii ki. Bana göre de öyle. Yalçın Emine demiş ki Ayşe Hanım'dan kırmızı arabayı istedin ya, aklıma benim yaptığım espri geldi. Eş dost arkadaşla sohbet sonunda sorar, var mı bir isteğin benden? Ben de cevap olarak valla bir Mercedes iyi olur diyorum. Bir de not düşmüş, aslında Mercedes marka arabayı da hiç sevmiyormuş. Ölüm aşık olur kalır bana. Aa, not olsa sevmiyorsun. Onlar alsa da bak sen istedin biz de aldık diyecekler ya. Keşke almasaydınız. Benim sevdiğim bir araba değil ki. Öylesine demiştim. Bu arada geçenlerde şey düşündüm. Böyle gerçekten iyi bir araba alacak param olsaydı hangi markayı tercih ederdim diye kendi kendime sordum. Böyle birdenbire. Tabii ki Volvo. Yani benim tartışılmaz hayalimdeki. Ama şu andaki arabamı da seviyorum.
1: Durmadan özleten kendini. Bir çiçekmiş hayat olmayan. Bir küçük...
0: İnsanın yaşı güzelleştikçe bence algoritması değişiyor. Benimki değişti ve değişiyor da. Tamam işte bu algoritmada alışkanlıklar mı zor halka, karakter mi? Bediacığım. Gel de bunu anla. Ne uğruna? Bak yine de sevdim. Fırtına Mehmet'ten bir mesaj var. Birgül Hanım'dan kısa ve güzel bir cevap. Alışkanlıklar zamanla değişebilir ama karakter insanın özüdür. Kolay kolay değişmez. Ya işte yani en zor olan halka hangisi?
2: Belki bir yangının sonrası insanın...
0: Mercedes köpeğin olsun. Toyota Aygo en ekonomik. Ya artık ekonomik düşünmek istemiyorum ya. Böyle hayalimde işte bir marka. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış ya. Öyle işte. Benim aslanım da Volvo.

hemen bence bu döngünün, algoritma döngüsünün en dirençli halkası karakter değil. Bak yine de sevdi. Sordum ya size, bu döngüde sizce kırılması en zor halka hangisi diye. Epey bir düşündüm, alışkanlıklar olduğuna karar verdim. Çünkü neden biliyor musunuz? Karakter çoğu zaman doğuştan gelen ya da yıllar içinde şekillenen, ne bileyim, karakterin böyle bir bütün. Doğuştan gelen, bak cümleyi tamamlayamadım. Doğuştan gelen eğilimlerimizin bütünü. Alışkanlıklara baktığımız zaman karakterin gündelik hayatta tekrarları gibi sanki. Bir insan sabırlı, merhametli, ne bileyim ya da cesur bir karaktere sahip olabilir. Fakat her gün ertelemeyi seçiyorsa, böyle bir şey var değil mi? Zamanla o erteleme alışkanlığı hayatının algoritmasına dönüşmüyor mu? Karakter bir anda değişen bir şey de değil. Öyle düşündüm. Ama alışkanlıklar değiştiğinde karakterin dışa yansıması da yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ne bileyim, küçük tekrarlar büyük sonuçlar doğurmuyor mu? Bir nehir, düşünün yani, dün akşam o geldi aklıma. Kayayı tek darbeyle değil, yıllar süren akışıyla şekillendiriyor. Küçük küçük damla damla o kayaya her bir zerre, her bir zerre. Belki de asıl sorulması gereken soru şu, programdan sonra düşünün, tam olarak 7 dakikam kaldı. Hayatımızı karakterimiz mi yönetiyor, yoksa karakterimizi görünmezce eğiten alışkanlıklarımız mı? En sevdiğim çalışmayla bugün aranızdan yavaş yavaş ayrılacağım. Çok uzun zamandır sizinle dinlemedim. Hatta sizinle sanki hiç dinlemedim. Ama benim tiryakisi olduğum bir çalışma, Mor ve Ötesi'nden Bir Derdim Var çalışması, radyolarımızda bizlerle birlikte olacak ve bu çalışmayla da artık yavaş yavaş aranızdan ayrılacağım. Son mesajlarınızı alacağım. Ama son mesajlara geçmeden önce, efendim, öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e, programımıza göstermiş olduğu hassasiyetten ve desteklerinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizimle birlikte yol almaya karar verdiler. Ve tabii ki sizlere düşen de Nova Süpermarket'e bir uğramak, bir selam götürmek. Ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal kahramanımız, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Efendim, İstanbul Ayazağa'da üretilen bu güzel içecek aynı zamanda sağlıklı olduğu için de çok şanslıyız. Ama şanslı olduğumuz ve gurur duyduğumuz bir tarafı daha var. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil olmak üzere birçok şehirde raflarda görmemiz. Ve Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz ve günlerden salı olduğu için soru cevap oynayacağız. Şimdiden söyleyeyim. Sizce Fırtına Mehmet hangi marka araba kullanıyordur? Tahmininizi alayım. Ayşe kırmızı arabayı beğendiyse alalım. Ya Renault, yani rengi çok güzel de Renault olduğu için ben böyle bir düşündüm. Ayşe istiyorsa söylesin, al valla bence dermişim. Bu arada sen hangi arabayı kullanıyorsun merak ettim şimdi. Bak çok az zaman kaldı. Yaz şimdi, tahmin edemem. Ay, alışkanlıklarımız, evet Ayşe, alışkanlıklarımız. Çok seviyorum bu şarkıyı, çok teşekkür ederim ablam bugün için. Ben teşekkür ediyorum Spartalı Ayşe. İyi ki varsınız, ben de çok keyif aldım. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık abla demiş sevgili Arda. Çok teşekkürler Ardacığım, iyi ki varsın. Bugün çok azaldım seni dinlerken, güzel sesli kadın. Ay teşekkür ederim Derya. Ben de sizlerle olduğum için çok çok mutluyum. Berhudar ol canım benim, emeğine yüreğine sağlık, teşekkürler demişsin. Ben teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Sanki burada bir de videomuz var, o videoları da izlemek istiyorum, o videoyu da izlemek istiyorum. Bir dakika, neredesin Erdatlı babacığım? 37 derece mi? Yok, daha neler, 37 dereceyi gördüm yalnız ekranda. Ay Allah yardımcınız olsun ya.
Vallahi yalnız yol da çok güzelmiş Erdatlı babacığım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı mesafelerin, güzel mesafelerin olsun. Efendim program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Harikaydınız ya. Vallahi her şey çok güzeldi. Böyle hafta başına yakışır. Cici, sıcacık, şahane bir yolculuğa hep birlikte şahit olduk. Umuyorum ve diliyorum ki yarın da aynı güzelliğe hep birlikte şahit oluruz. Bu arada Fırtına Mehmet, hadi bekliyorum, yaz. Arabanı merak ettim. Yaz. Onu göreyim, gideceğim. Efendim, algoritma ile ilgili, hayatın algoritmasıyla ilgili lütfen rica ediyorum, düşünün. Her sabah sizi yatağınızdan kaldıran şey gerçekten ne? Sürekli aynı döngülerin içinde mi dönüyorsunuz, yoksa yeni ihtimallere yer açabiliyor musunuz? Kazandıklarınızı mı daha çok hatırlıyorsunuz, yoksa kaybettiklerinizi mi? Bir şeyi elde etmek için ne kadar çabalıyorsunuz ve sahip olduklarınızın kıymetini ne kadar fark ediyorsunuz? Bu soruların cevaplarını programdan sonra bence düşünün. Efendim, unuttuk biz bu soruları derseniz YouTube Hayat Takılbana kanalında son dakikaları tekrar dinleyebilirsiniz. Belki de hayat sadece varılacak bir hedef değil, güncellenen, değişen ve yeniden yazılan bir sistem gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Ve bazen error, hata veriyor. Bazen beklenmedik sürprizleri karşımıza çıkarıyor. Benim son iki haftadır, tabii sizlerle paylaşmıyorum ama hayatımda müthiş bir sürpriz var. İlerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. İş bir resmileşsin, bir güncellensin, bir kesinleşsin. Tabii ki sizlerle paylaşacağım. Bu hayatımdaki bu sürpriz de gerçekten beni son zamanlarda çok mutlu ediyor. Ve en önemli soru da bence galiba şu. Başkalarının yazdığı bir senaryoyu mu yaşıyorsunuz, yoksa kendi hayatınızın algoritmasına kendi imzanızı mı atıyorsunuz? En önemli soru benim açımdan bu. Ve hayata bağlayan şey insanı her cevabı bilmek falan değil. Kendinize doğru soruları sormayı bırakmamak. Yarın soru cevap oynayacağız ya, özellikle diyorum. Ve belki de hayatım en güzel sırrı mutluluk kusursuz bir algoritma bulmakta falan değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Değişen şartlara rağmen anlamını kaybetmeden yola devam edebilmek. Evet, hepinizi en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: MÜSİAD Avusturya üyeleriyle buluştu. MÜSİAD Avusturya geleneksel üye buluşması Motor City Viyana'nın ev sahipliğinde 11. Viyana'da düzenlendi. Programa Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez, Viyana Başkonsolosu Ece Öztürk, Viyana Ticaret Müşaviri Harun Koca İspir, MÜSİAD Avusturya üyeleri ve medya mensupları katıldı. Etkinlikte üyeler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu, güncel gelişmeleri değerlendirdi ve işbirliğiyle dayanışma bağlarını güçlendirme fırsatı yakaladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Avusturya'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Avusturya ziyareti kapsamında Viyana ve Gümünt'te de Türk toplumuyla buluştu. Türk sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde diaspora politikaları, Türkiye-Avusturya ilişkileri ve gurbetçilerin talepleri masaya yatırıldı. Yiğitbaşı, ziyaret kapsamında iki ülke arasında diyalog ve işbirliğinin önemine de vurgu yaptı. Avusturya'da araç muayene kuralları değişiyor. Avusturya'da araç muayenesi kurallarında yeni düzenleme planlanıyor. Yeni taslağa göre 4 aylık gecikme toleransının kaldırılması planlanıyor. Yeni araçlarda ilk muayene 4 yıl sonra, ardından 2 yılda bir yapılacak. 10 yaşından sonra tekrar yıllık sisteme geçilecek. Ayrıca erken muayene hakkı 4 ay öncesinden yapılabilecek. Düzenlemenin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yapay zeka patates hasadında devrim yaratıyor. Avusturya'nın Eferding havzasında başlayan patates hasadı, yapay zeka entegrasyonuyla tarımda yeni bir çağın kapılarını araladı. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve akıllı sensörler, her bir patatesi boyutu, şekli, rengi ve hasar durumuna göre milisaniyeler içinde analiz ederek kusurlu olanları otomatik olarak ayırıyor. Üreticiler bu sistem sayesinde sektörün kanayan yarası olan işçi bulma sıkıntısı ve maliyet baskısına karşı teknolojik bir kalkan oluşturuyor. Viyana'da kaçak otel skandalı. Viyana'nın 10. bölgesinde park halinde bir aracın üzerine düşen beton cephe parçaları akıl almaz bir olayı ortaya çıkardı. Olay yerine gelen ekipler harabeye dönmüş binada kaçak şekilde işletilen gizli bir otel tespit etti. Kaçak elektrik kullanımı, çökme riski ve ağır hijyen sorunları nedeniyle büyük tehlike barındıran bina yetkililer tarafından anında mühürlendi. 500 mahkum erken tahliye edilecek. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %8'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını açıkladı. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması bekleniyor. Avusturya'da fırtına ve sel felaketi. Kärnten ve Steiermark eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına büyük maddi hasara yol açtı. Metrekareye 100 litre yağışın düştüğü bölgelerde sel suları ve heyelan nedeniyle yollar kapanırken itfaiye ekipleri yüzlerce acil çağrıya müdahale etti. Graz başta olmak üzere birçok kentte ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Bıçaklı saldırgan ailesine dehşet saçtı. Steiermark eyaletine bağlı Sinebelkirchen kasabasında yaşanan aile içi tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. 42 yaşındaki bir adam eşini ve 14 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. 16 yaşındaki kızının yoldan geçenlerden yardım istemesiyle ortaya çıkan olay, polis ekipleri hızlı müdahale ederek saldırganı yakaladı. Saldırgan babanın kendisinin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yaşlı kadın dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Viyana'nın 18. bölgesinde bir banka çalışanı şüpheli para çekim talebini fark ederek dolandırıcılığı engelledi. 90 yaşındaki kadının telefonla kandırıldığı ve daha önce aynı miktarda parayı dolandırıcılara teslim ettiği ortaya çıktı. Polisin hızlı müdahalesiyle zanlı yakalanırken ele geçirilen para sahibine iade edildi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Tirol eyaletinin Maruah kasabası yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki kadın bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri Türk vatandaşı, toplam 4 kişi yaralandı. Viyana'da 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Viyana'nın en yoğun yüzme alanlarından Ganzenhofen'de 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. İlk boğulma olayı saat 16 sıralarında yaşandı. 39 yaşındaki bir adam çocuklarının gözlerinin önünde suda kayboldu. İlk yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkinci olay ise saat 19 sıralarında yaşandı. Çevredekilerin bakışları arasında suda kaybolan 24 yaşındaki bir adam ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da sıcak ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklarının gece en düşük 21 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Ayrıca Avusturya'da sıcak hava dalgası bu hafta da devam edecek. Ülke genelinde güneş etkisini gösterirken özellikle Viyana'da hafta sonu termometreler 38 dereceyi gösterecek. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Gruptaki ilk maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya erken veda etti. Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM.

gezmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden sökülür.

Multiverse Jam. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. İyi akşamlar dileklerimle sevgilerimi iletiyorum. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Güzel bir akşamda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hafta sonunu geride bıraktık ve yeni haftaya merhaba diyoruz. Bu haftanın hepimiz için güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve tabii ki 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel bir akşam ve keyifli bir hafta olmasını temenni ediyorum sevgili dinleyicilerim. Güzel bir Tantaş şarkısı Yok'la programı başlattık. Hemen ardından Gökçe Kırgıztaner'le devam edeceğiz programımıza. Pişmanlar Ülkesi isimli güzel çalışması kulaklarınızda olacak. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatmak istiyorum. +43 660 130 1979'dan bana ulaşabilirsiniz. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bu güzel çalışmayla sizleri baş başa bırakalım. Az sonra kaldığımız yerden en güzel şarkılarla ve gönderdiğiniz istek şarkılarıyla devam edeceğiz. İyi akşamlar, iyi hafta.

Aman da aman ne güzel şarkılar dinliyoruz yine. Son olarak da Bengü'den Karma kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle. Şimdi Bengü ardına güzel bir Robert Hatemo şarkısı şu anda kulaklarınıza ulaşmaya başladı. Bir de güzel mesajlarınız da ekranıma düşmeye başladı. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Selamlar Akif kardeşim demiş, çarşambalı Muro. Eyvallah. Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Zeliha Hanım, iyi akşamlar, buradayız Akif Bey, iyi programlar diliyorum. Mela Bedel'den Hadi Allah şarkısını rica ediyorum, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler, selamlar efendim, hoş geldiniz. Aman da aman, Tülay Hanım Graz'dan sevgilerini iletiyor, çok teşekkürler. İrem Derici'den Kabul şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım efendim listeye, onu da göndereceğim. Evet, 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrink sponsorluğunda Akif Özcan'lasınız. Pazartesi akşamında Viyana FM'de programımız devam ediyor. WhatsApp'tan ve Instagram'dan bekleniyorsunuz.

Gidişat kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de canlı yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Hafta sonu güzel geçti mi? Her şey yolunda değil mi? Sıcaklar da güzel. Bu sıra iyice kendini hissettirmeye başladı. Sizin havalarınız nasıl? Hadi yazın gönderin paylaşalım sevgili dostlar. Bir yandan da Avusturya'dan haberler aktaralım. Alkollü sürücü maalesef bir can aldı. Aşağı Avusturya eyaletinin Haxdorf kasabasında meydana gelen trafik kazasında maalesef 29 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi efendim. Trafiğe çıkış izni olmayan bir ATV römorkuna arkadan çarpan alkollü sürücünün ehliyetine ise el konuldu. Ama işte orada giden bir can var artık, siz ehliyete el koysanız ne olacak ya? Tabii ki yaptırımları olmalı ama işte maalesef bu alkolün etkisi, kural tanımamazlık, ardından da ortaya çıkan böylesi kötü bir durum ve bir canın maalesef kaybedilmesi. Gerçekten ailesine sabırlar diliyoruz. Bir başka haber, iş kazasında burada da yaralanan bir kişi var. Aşağı Avusturya eyaletinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki bir işçi ağır yaralandı efendim. Ekskavatör çalışması sırasında sıkışan işçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı bilgisi var. Bir başka haber, Vorarlberg eyaletinde babasına ait klasik otomobille yola çıkan genç bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılmış efendim. Yine bir haber, yine bu da trafikten, yolcu minibüsü küle dönmüş efendim. A1 Batı otoyolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsü aniden alev aldı. Valentin yakınlarında çıkan yangında araçta bulunan 7 kişi son anda tahliye edildi. Minibüs kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken otoyolda uzun trafik oluşmuş. Neyse ki burada en azından yaralanan ya da vefat eden kimse yok. Bu tek teselli ama dikkat etmek lazım. Bakın yani okuduğumuz haberlere bir bakın. Ne enteresan değil mi? Yani yaralananlar, efendim hayatını kaybedenler, işte maddi hasarlı trafik kazaları hep problem. Ah, bir kaza daha. Tirol eyaletinin Maurak kasabası yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmış. 5 aracın karıştığı kazada 25 yaşındaki kadın bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri Türk vatandaşı, toplam 4 kişi yaralandı deniyor efendim. Enteresan haberler, üzücü haberler. Bir haberde dolandırıcılıkla ilgili, Viyana'nın 18. bölgesinde bir banka çalışanı şüpheli para çekim talebini fark ederek dolandırıcılığı engellemiş. 90 yaşındaki kadının telefonla kandırıldığı ve daha önce aynı miktarda parayı dolandırıcılara teslim ettiği ortaya çıktı. Polisin hızlı müdahalesiyle zanlı yakalanırken yani olaya müdahale edildiği ifade ediliyor haberimizde. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, +43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Sırada ise Gökhan Özen var, Gülme Sevgilim isimli güzel keyifli şarkısıyla radyonuzda olacak.

0: Viyana'da.
1: Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Gökhan Özen ve Gülme Sevgilim kulaklarınızda oldu müdürüm ama fena sıcak demiş. Aynen öyle sevgili Zeynep Yücel katılmış. Doğru dedim ya, sıcaklar geldi artık. Sizde havalar nasıl diye sormuştum. Siz de gönderin efendim, bulunduğunuz yerlerde havalar nasıl, sizin moraliniz nasıl? Yazın, gönderin, istek şarkılarınızla beraber paylaşalım. Viyana FM burası, eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle olmaya devam ediyor. WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. Murat Boz'la devam edeceğiz programa. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Yollarda Kayboldum ve Murat Boz şimdi Viyana FM'de.
2: Akif Özcan. Beni görmezden gelmesen ya da mübah bana.
0: Bir an efendim.

0: Aktif Özcan.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Yine tabii harika bir şarkıyla devam edeceğiz. Çünkü bize yakışan bu. Edis var sırada, Duman isimli bu güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. İyi yayınlar Akif'im. Fatoş ben, Adana'dan selamlar. İnşallah hatırladınız beni demiş. Selamlar, yani nasıl hatırlamayız Fatoş Hanım? Selamlarımızı gönderelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlamaz mıyız? Çok çok eski dinleyicilerimizden sevgili Fatoş. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Umarım her şey yolundadır. Adana'ya kucak dolusu sevgiler bu güzel şarkı sevgili Fatoş'a. Tüm ailesine, sevdiklerine de armağanımız olarak gelecek. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
1: Akif Özcan.
2: Viyana.

Nuray İskenderli kulaklarınızda oldu. Yine çok güzel, çok nefis bir şarkıyı geride bıraktık. Sana İnat isimli bu güzel şarkıydı dinlediğimiz. Her şey yolunda abicim, evlendim, bir oğlum oldu. Selam, sevgiler diyor. Ya Fatoş süpersin. Maşallah. Allah bağışlasın. Bir ömür Rabbim mutlu etsin inşallah. Ailenle, eşinle, çocuğunla seni. Her şey gönlünce olsun. Yıllar sonra seni tekrar radyo programımızda görmek de bizi mutlu etti. Viyana FM ailesinden sana, eşine, çocuğuna sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. Bu güzel şarkıyı sevgili Fatoş için de çalalım. Adana'ya da selamlarımızı gönderelim bir kere daha. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri bekliyoruz. Bu saati yavaş yavaş kapatacağız. Bu saati de yine güzel bir şarkıyla kapatacağız. Tabii Murat Dalkılıç, Adı Yok isimli güzel şarkısıyla radyolarınızda olacak. Funda Hanım da bizlerleymiş. Salzburg'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Serdar Ortaç, Tantaşçı Çakal şarkısına da yer verirseniz memnun olurum demiş. Ne demek, aldım listeye, sevgiler. 11. Viyana, Talip Bey iyi akşamlar. Akif Beyciğim, tüm Viyana FM ailesine sevgiler. Aşkın yenisi Zinet Salih, Rıza Sarıtaş düetini de yayınlarsanız memnun olurum. İyi programlar, herkese iyi akşamlar demişler. Aldık listeye, selamlar, iyi akşamlar. Sakla.

İyi akşamlar diliyorum efendim. Hepinize en güzel şarkıları tabii ki Viyana FM'de sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. ViyanaFM.com ve Instagram Viyana FM sayfalarımızı takip edip hem daha fazla müzik hem daha fazla haber imkanına sahip olabilirsiniz. Mega Gastro ve Pindrinks ile devam ediyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan da sizleri bekliyoruz efendim. Pınar Hanım da bizlerle beraber. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel, tantaşlı şarkımız kendileri için de gelsin. Gayrı.

Gayrı Remix versiyonla kulaklarınızdaydı. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Programımız devam ediyor efendim. Birbirinden güzel şarkılarla hem benim seçimlerim hem de tabii ki sizlerden gelen o güzel mesajları paylaşmayı sürdürüyoruz. +43 660 130 1979'dan siz de bize ulaşabilirsiniz güzel mesajlarınızla. Sevgili Emre, Almanya Köln'e selamlar. Kral yine mikrofondasın diyor. Stuttgart'tan selamlar. Çok teşekkürler Emre'cim, selamlar bizden de sizlere. Ya diyor, ben diyor artık bu sıra diyor hep aynı şarkılar karşıma çıkıyordu demiş. Sıkılmıştım, radyoyu bir açtım diyor. Oh ne güzel diyor. Süper diyor. Şöyle enerjisi yüksek bomba bir hit de bekliyorum kendim için abi demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Az sonra senin için de güzel bir hit göndereceğiz. Emre'ye, Almanya'ya, orada bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize de selam. Viyana 10. bölge. Akif abi selam, iyi akşamlar demiş Kübra ben. Yürüyüşe çıktım ve kulaklığımda tabii ki Viyana FM açık. İyi ki varsınız. Şarkı seçimleriniz yine çok güzel diyor. Hiç kapatasım gelmiyor radyoyu. Aman kapatma canım. Biz de zaten hep açın diye böyle güzel şarkılar, keyifli programlar sizler için hazırlıyoruz. Yürüyüş tempomu artıracak güzel hareketli bir şarkı da ben kendime istiyorum demiş. Valla bu şarkı bence güzel, keyifli de bir yürüyüş yapılır.

Yerinizdeydi burası. Kaliteli müziğin adresi Viyana FM. Eskiler yeniler ama daima en iyiler sizlerle olmaya devam ediyor. Şengül Hanım, selamlar, güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. Bizden de sizlere saygılar, sevgiler bilmukabil. Bütün güzel şarkılar sizler için de gelsin. Büşra Hanım'a selamlar. İyi akşamlar dilekleriyle bize ulaşmışlar. Çok teşekkürler. Salzburg'a da selamlar. İyi ki varsınız. İrem Derici'den bir şarkı istemişler. Alacağım listeye tabii ki. Ankara'ya selam sevgili Mert. İyi yayınlar abi. Ankara'dan selamlar. Balkonda oturmuş seni dinliyorum demiş. Cem Adrian'dan bir şarkı rica ediyorum, çalarsan sevinirim. Mümkünse Kül şarkısı demiş. O şarkının güzel bir Erhan Boraer remix versiyonu var. Onu seçtim Ankara'ya sevgili Mert'e ve Ankara'da bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de armağan olarak göndermiş olacağız efendim. Serap Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar. Eşimle arabaya bindik ve yolculuk esnasında açtık Viyana FM'i, sizi dinliyoruz. Aydın Kurtoğlu'ndan bir şarkı rica ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Ben de size çok teşekkür ediyor ve iyi yolculuklar diliyorum. Önce Cem Adrian, ardından sizlerin istekleri ve benim seçimlerimle programımız tabii ki devam edecek. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip ederek oralardan da bana ve radyomuza tabii ki mesaj ve isteklerinizi gönderebilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz çeşit çeşit Pindrinks katkılarıyla ve tabii ki 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Hepinize mutlu akşamlar ve iyi eğlenceler.

0: Cem Adrian, Erhan Borel Remix düzenlemesiyle bu nefis çalışmasını Viyana FM'de bizlerle buluşturdu. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Ben Akif Özcan. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de.
1: Viyana FM.
0: Viyana FM'de sizinleyim.

Değerli hemşerim de bizleri dinliyor. İyi akşamlar demiş, saygılar sunuyorum. Benden de saygılar, sevgiler sana ve eşine, tüm kıymetli ailene bütün güzel şarkılar gelsin. Pazartesi akşamı da haftanın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Güzel mesajınız ulaşmaya devam ediyor. +43 660 130 1979'dan tabii ki sizleri de bekliyorum programımıza. Kaan Bey, Viyana 10. bölgeden selamlar, sesinize sağlık, iyi ki varsınız. Favoriten'de arkadaşlarla toplandık ve sizleri keyifle dinliyoruz, iyi ki varsınız demişler. İyi ki sizler de varsınız. Kaan Bey'e ve beraberindeki tüm arkadaşlarına da sevgi ve selamlarımla güzel bir akşam diliyorum. O zaman İrem Delici ile devam edeceğiz. Sevgili Mustafa Kara, değerli hemşerime de bir kez daha selam. Viyana.

0: Sanırım sevmeyeniniz yoktur. Harikadır The Final Countdown. Ve bu şarkının nefis bir mixi şimdi kulaklarınızda olacak. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Yanerden.

Türkçe yabancı keyifli güzel şarkıları son yarım saat içerisinde sizlerle buluşturacağım sevgili dinleyiciler. Yine efsane bir şarkımız gelecek. Bir yabancı şarkı daha sonra Türkçe yabancı, Türkçe yabancı şeklinde son bölümü kapatmış olacağız. Sizlerden de istek ve mesajlar tabii ki bekliyorum son bölümde. +43 660 130 19 79. Harika bir yayın Akif Bey. Linz'den dinliyorum sizi. Kahvemi bir yandan yudumluyorum. Radyonun sesini de açtım demiş. Yalından da bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler. Birazdan Türkçe pop şarkılara geçtiğimde Yalından da bir şarkı size armağan olarak göndereceğim. İyi ki varsınız. Sağ olun güzel dilekleriniz için. Derya Hanım Almanya'dan iyi akşamlar Akif Bey. Buralardayım Almanya'dan selamlar demişler. Çok teşekkürler. Bizden de Almanya'ya selamlar Derya Hanım size. Ailenize, sevdiklerinize gelsin güzel şarkılar. Şimdi Madonna. La Isla Bonita yine çok sevilen şarkılarından bir tanesiyle Viyana FM'de sizinle olacak. Akif Özcan mikrofonda. İyi akşamlar.

0: La Isla Bonita kulaklarınızda oldu. Dedim ya, son bölümde biraz yabancı Türkçe karıştıracağız ama nefis şarkıları sizlere sunacağız diye. İşte onlardan bir tanesi yine geliyor. Hem benim seçimlerim hem de sizlerden gelen güzel keyifli şarkılarla pazartesi akşamında programımızı yavaş yavaş bitirmeye doğru ilerliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Volkan Bey Viyana 20. bölgeden selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. İşten eve dönerken yolda en eğlenceli hallerimi sizinle yaşıyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de bir şarkı rica ediyorum, eğer çalarsanız sevinirim demiş Sefo'dan. Yine seni severdim. Ben de çok severim, o şarkıyı aldım listeye. Ama önce Yalın Bir Bakmışsın isimli bu güzel şarkısı kulaklarınızda olacak. Ardından yine yabancı bir şarkımız var, sürpriz bir şarkı. Sonrasında Sefo. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.

Aman da aman, iyi akşamlar diliyorum efendim. Sefo ve yine seni severdim kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Harika şarkılar istediniz. Ben de yani güzel şarkılar seçtim ve bu akşam. İyi bir ekip olduk biz. Zaten öyleyiz de bu akşam da bir başkayız yani. Başka bir güzeliz. Ben öyle hissediyorum. Bakar mısınız şarkılara yani? Ama böyle de olmaz. Yani diyor ya, yeme de yanında yan. Şimdi gel de dinleme. Bir tane de böyle bir YouTube'da yemek programı yapan bir arkadaş var, o da diyor. Nasıl yemeyeceğim? Nasıl yemeyeceğim diyor. Şimdi nasıl dinlemeyeceğim?

0: en Katar.
1: Ve geldik vedaya. Yine çok güzel bir çalışmayla gidiyoruz. Ajda Pekkan radyolarınızdaydı. Süperstarımız. Şimdi megastarımız Tarkan'la da kapanışı yapalım ve bu akşamı güzel bir şekilde taçlandıralım. Yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde ben Akif Özcan yeniden sizinle olmayı ümit ediyorum. Değerli sponsorlarım Pindrinks ve Mega Gastro ailesine çok çok teşekkürler. Sizlere dinlediğiniz ve katıldığınız için, yine bu akşam da beni yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizleri seviyorum, seni ayrı bir seviyorum. Güzel bir akşamınız olsun, keyifli bir haftanız olsun. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Ne kadar...

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: MÜSİAD Avusturya üyeleriyle buluştu. MÜSİAD Avusturya geleneksel üye buluşması Motor City Viyana'nın ev sahipliğinde 11. Viyana'da düzenlendi. Programa Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez, Viyana Başkonsolosu Ece Öztürk, Viyana Ticaret Müşaviri Harun Koca İspir, MÜSİAD Avusturya üyeleri ve medya mensupları katıldı. Etkinlikte üyeler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu, güncel gelişmeleri değerlendirdi ve işbirliğiyle dayanışma bağlarını güçlendirme fırsatı yakaladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Avusturya'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Avusturya ziyareti kapsamında Viyana ve Gümünt'te de Türk toplumuyla buluştu. Türk sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde diaspora politikaları, Türkiye-Avusturya ilişkileri ve gurbetçilerin talepleri masaya yatırıldı. Yiğitbaşı, ziyaret kapsamında iki ülke arasında diyalog ve işbirliğinin önemine de vurgu yaptı. Avusturya'da araç muayene kuralları değişiyor. Avusturya'da araç muayenesi kurallarında yeni düzenleme planlanıyor. Yeni taslağa göre 4 aylık gecikme toleransının kaldırılması planlanıyor. Yeni araçlarda ilk muayene 4 yıl sonra, ardından 2 yılda bir yapılacak. 10 yaşından sonra tekrar yıllık sisteme geçilecek. Ayrıca erken muayene hakkı 4 ay öncesinden yapılabilecek. Düzenlemenin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yapay zeka patates hasadında devrim yaratıyor. Avusturya'nın Eferding havzasında başlayan patates hasadı, yapay zeka entegrasyonuyla tarımda yeni bir çağın kapılarını araladı. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve akıllı sensörler, her bir patatesi boyutu, şekli, rengi ve hasar durumuna göre milisaniyeler içinde analiz ederek kusurlu olanları otomatik olarak ayırıyor. Üreticiler bu sistem sayesinde sektörün kanayan yarası olan işçi bulma sıkıntısı ve maliyet baskısına karşı teknolojik bir kalkan oluşturuyor. Viyana'da kaçak otel skandalı. Viyana'nın 10. bölgesinde park halinde bir aracın üzerine düşen beton cephe parçaları akıl almaz bir olayı ortaya çıkardı. Olay yerine gelen ekipler harabeye dönmüş binada kaçak şekilde işletilen gizli bir otel tespit etti. Kaçak elektrik kullanımı, çökme riski ve ağır hijyen sorunları nedeniyle büyük tehlike barındıran bina yetkililer tarafından anında mühürlendi. 500 mahkum erken tahliye edilecek. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %8'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını açıkladı. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması bekleniyor. Avusturya'da fırtına ve sel felaketi, Kärnten ve Steiermark eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına büyük maddi hasara yol açtı. Metrekareye 100 litre yağışın düştüğü bölgelerde sel suları ve heyelan nedeniyle yollar kapanırken itfaiye ekipleri yüzlerce acil çağrıya müdahale etti. Graz başta olmak üzere birçok kentte ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Bıçaklı saldırgan ailesine dehşet saçtı. Steiermark eyaletine bağlı Sinebelkirchen kasabasında yaşanan aile içi tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. 42 yaşındaki bir adam eşini ve 14 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. 16 yaşındaki kızının yoldan geçenlerden yardım istemesiyle ortaya çıkan olay, polis ekipleri hızlı müdahale ederek saldırganı yakaladı. Saldırgan babanın kendisinin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yaşlı kadın dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Viyana'nın 18. bölgesinde bir banka çalışanı şüpheli para çekim talebini fark ederek dolandırıcılığı engelledi. 90 yaşındaki kadının telefonla kandırıldığı ve daha önce aynı miktarda parayı dolandırıcılara teslim ettiği ortaya çıktı. Polisin hızlı müdahalesiyle zanlı yakalanırken ele geçirilen para sahibine iade edildi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Tirol eyaletinin Maruah kasabası yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki kadın bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri Türk vatandaşı, toplam 4 kişi yaralandı. Viyana'da 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Viyana'nın en yoğun yüzme alanlarından Ganserhofeld'de 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. İlk boğulma olayı saat 16 sıralarında yaşandı. 39 yaşındaki bir adam çocuklarının gözlerinin önünde suda kayboldu. İlk yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkinci olay ise saat 19 sıralarında yaşandı. Çevredekilerin bakışları arasında suda kaybolan 24 yaşındaki bir adam ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da sıcak ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklarının gece en düşük 21 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Ayrıca Avusturya'da sıcak hava dalgası bu hafta da devam edecek. Ülke genelinde güneş etkisini gösterirken özellikle Viyana'da hafta sonu termometreler 38 dereceyi gösterecek. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Gruptaki ilk maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya erken veda etti. Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşkın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih'in Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere bir şeylerin nedenini sorgularken amacımız gerçeği bulmak mı? Yoksa yüzleşmekten korktuğumuz gerçeğe kılıf uydurmak mı? Neden? Bir şeylerin nedenini sorgularken amacımız gerçeği bulmak mı? Yoksa yüzleşmekten korktuğumuz gerçeğe bir kılıf uydurmak mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Mahsun Kırmızıgül bizlerle birlikte olacak. Unutmam seni diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Efendim, öncesinde gelen cevaplardan birkaç tanesini, gelen mesajlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız bu akşam bize ulaşan ilk isimlerden biri oldu. Bir şeyi sorgulamaktaki amacımız bence en azından benim yaşımdayken akıl sağlığımızı yitirmemek olabilir. Çünkü insan bir şeyi neden yaptığını bulamayınca düşünmeyi de biraz fazla abartıyorsa kendini kaybedebiliyor. Ben bu durumu sık sık yaşıyorum ve bu durum beni tedirgin ediyor. En çok da kızımla ters düştüğümüz zaman bir neden bulamadığımda işin içinden çıkamıyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel bir cevaptı. Bu arada ben de böyleyim. Yani ben her şeyin bir nedeni olduğuna inananlardanım ki dünya üzerinde her şeyin de bir nedeni var zaten, ama gel gelelim, herkes öyle yaşamıyor. Aklına eseni yaptığı bir dönemdeyiz herkesin. Neden diye soruyorsun. Ben öyle uygun gördüm, ben öyle istedim. Falan diyorlar çok enteresan bir şekilde ve bu toplumda büyük derecede kabul görmüş durumda. Onun düşüncesi, onun hayatı, onun vesairesi. Hani eskiden bir laf vardı, illaki duyulmuştur. Derdik ya insanlara, dünya senin etrafında dönmüyor diye. Artık herkesin kendi etrafında gönül rahatlığıyla döndürebildiği küçük bir dünyası var. Ve beraberinde gelen koca dünyada küçücük yalnızlıklar maalesef, her ne kadar fark etmesek de. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir hafta dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

gitme dediğim ne varsa geride kaldı. Sen mesela yoksun artık aklımda. Yahut gözlerin, unuttum çoktan. Sevdim mi diye kendimi sorguluyorum bazen ve cevap bulamıyorum bazı sorulara. Diyorum ki gitti ama neden? İşte o an çıkamıyorum işin içinden. Oysa gitmek yok demiştin bana. Olmayacaktın gidenlerden. Oysa gitmek yok demiştin bana. Olmayacaktın beni benden edenlerden. Bekle sevgilim. Gün gelecek. Gün gelecek hesap soracağım sana. Döktürdüğün gözyaşlarının hesabını. Kaybolan gülüşlerimin hesabını. Seni düşündüğüm günlerin hesabını. Bir bir soracağım. Gün gelip dikileceğim karşına. Belki seni seviyorum deyip susacağım. Belki de hüngür hüngür ağlayacağım. İki damla yaş düşecek göz altlarıma. Ve sen olacaksın yanı başımda. Bir el uzatacaksın diye bekleyeceğim. Adın gibi bileceğim işin aslını da. Sen gideceksin ve ben bir başıma baka kalacağım ardından. Bitti sevgilim. Bitti bu sevda. Sadece inadından. Sadece inadından.

Evet, Murat Başaran çok güzel bir çalışmayla bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, hemen günün sorusunu bir kez daha hatırlayalım. Dedik ki bir şeylerin nedenini sorgularken amacımız gerçeği bulmak mı yoksa yüzleşmekten korktuğumuz bir gerçeğe kılıf uydurmak mı? Neden? Ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere ulaştı. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, su gibi akan bir yayın dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruna gelince, sanırım ikisini de yapıyoruz. Bazen gerçekten gerçeği aradığımızı düşünüyoruz ama aslında aradığımız şey canımızı daha az acıtacak bir açıklama oluyor. Çünkü bazı gerçekler kabul etmekten korktuğumuz kadar ağır geliyor. Yine de insanın kendine karşı en düşük olduğu an cevabı değil, gerçeği istediği acıdır, acıtsa bile demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya da demiş, özet olarak gerçeği aradığımızı sanıyoruz ama çoğu zaman aradığımız şey kabullenemediğimiz gerçeğin daha katlanılabilir bir versiyonu oluyor sevgilerimle diyerek mesajını sonlandırmış. Değil mi? Yani biz aslında bir şeyleri zaten kabullenmişiz. Yani onun öyle olduğunu zaten kabullenmişiz. En azından ona çabalıyoruz. Ama yine de umuda geliyor olay bir şekilde. Ya bunu zaten kabul ettik ama en azından bir çaba görelim bunun tersine dönmesi için. O da yeter bize diyoruz ama aslında olmaması gereken bir şey. Çünkü bu durum tek taraflı olduğunda öz saygı eksikliğini de beraberinde getiriyor. Hani ne kadar farkındayız bilmiyorum ama bunu yaşıyoruz abi. Ve sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. İnsanlar belirsizlikten korktuğu için, rahatsız olduğu için anlamak ister. Bu yüzden de nedenleri kazır ve gerçekleri duymaya hazır olduğunda soruyu kendisine yöneltir. Ben ne kadarını duymaya ve öğrenmeye hazırım. İnsan önce kendini korumak için sorgular. Sonra cesareti varsa gerçeği bulur. Keyifli yayınlar. Yani ben bunu neden yapıyorum dediğinde aslında gerisi şey, cevabıyla yüzleşecek cesareti var mı? Ha, ben bunu bu yüzden yapıyorum ama yanlış yapıyorum diye kabul edebilecek mi? Ya da ben bunu bu yüzden yapıyorum ve bu işin doğrusu bu deyip gerçekten doğru olduğuna ikna olmuş bir şekilde, gönlü rahat bir şekilde hayatına devam edebilecek mi? Bu karşıdaki insanın tamamen kendi seçimi, kendi elinde. Çok güzel iki cevaptı. Çok teşekkür ediyorum her ikisine de. Yani abi, bunları hani her ne kadar zaman zaman birileri tarafından sabit fikirli de görüksek, işte dik başlı da gözüksek, yaşıyoruz. Çünkü içimizde hala toz konduramadığımız, kondurmak istemediğimiz birileri var hayatımızın bir yerinde.
ve o yerin sadece biz farkındayız. Kimse farkına varsın istemiyoruz ya da anlattıklarımız bizdekiyle aynı etkiyi yaratmıyor karşı tarafta. Bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor deriz ya, bazen durum daha da acımasız olabiliyor abi. İnsanına göre durum değişir yani. Bazıları da o anlattıklarının bir kulağından girmesine tenezzül dahi etmiyor. Öyle umursamaz. Ama işte bunun sebebi de herkesin hayatı kendine, herkesin derdi kendine anlayışını topluma benimsetmeyi başarmış bizleriz abi. Hani başka suçlu aramaya gerek yok. Benimsetmeye çalışan demiyorum çünkü benimsetmeyi gerçekten başardık. Az önce de söylediğim gibi. Efendim sırada çok güzel bir çalışma var. Maalesef şöhretinin başında. Çok genç yaşta kaybettiğimiz isimlerden bir tanesi gelecek. Üstelik henüz ölümünün üzerinden çok da geçmedi. Rıza Tamer bizlerle birlikte olacak, deneme tahtası diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Rıza Tamer'i de rahmetle yad etmiş olalım. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve sevgili Dinçer, Selam abimin yayınlar. Biz arabesk için burada olan tarafız. Bu akşam kimse kusura bakmasın. Yine kim bilir neler yaptın, çok merak ediyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir şeyin nedenini sorgularken amacımız tabii ki de gerçeği bulmaktır. Ama bazen biz böyle zannederken kabul etmek istemediğimiz gerçeklerden kaçmak, yani bir yerde kılıf uydurmak da olabilir. Ama bunun bilincinde olarak yapmayız hiçbir şeyi. Tamamen doğruyu ve gerçeği bulma içgüdüsüyle yaparız. Dolayısıyla bizim için bu sorunun bir görünür bir de görünmez iki cevabı vardır demiş. Ya aslında bunu söyleyebiliyorsak, işte bir görünür bir görünmez iki cevabı vardır, farkına varmak istemeyiz falan. En azından kendi kendimize kaldığımızda bir şeylerin nasıl olması gerektiğini sorguluyoruz demektir. Bir şeylere bir neden buluyoruz ve neyin ne olduğunu anlıyoruz demektir. Hani işin sonunda bu cevaba geldiysek, bir görünür bir görünmez iki cevabı vardır diye iki cevabı da içimizde sindirdiysek, aslında bir çaba bir gayret var demektir. O da hayatın birçok yerinde en azından bize yeter. Güzel bir cevaptı bu arada. Efendim, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz sevgili Batu'nun annesi. Selamları, yayınlar dilerim. Arabesk saati gelsin artık demiş ki, bunu da programdan 2 saat önce yazmış. Yazdığı zaman slow saati bile henüz gelmemişti. Şimdi arabesk saatine girmek üzereyiz. Sıradaki çalışmayı kendisine de armağan etmiş olalım. Selin ve Sertab Erener bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz ki Sertab Erener benim çok sevdiğim kadın seslerden bir tanesi. Haydi bakalım, bu güzel eser ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.57 oldu. 23'e kadar buralardayız. Madem ki ikinci saatimizde öyle uzun uzun konuşma fırsatımız olmayacak, daha çok şarkıları konuşturuyoruz o zaman. Sorunun bendeki cevabını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorumuzu son kez hatırlatmış olalım. Bir şeylerin nedenini sorgularken amacımız gerçeği bulmak mı, yoksa yüzleşmekten korktuğumuz gerçeğe kılıf uydurmak mı? Neden? Bir şeylerin nedenini sorgularken amacımız gerçeği bulmak mı, yoksa yüzleşmekten korktuğumuz gerçeğe kılıf uydurmak mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı programın son dakikasına kadar göndermeye devam edebilirsiniz. Sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, şöyle ki, ben de bu sorunun içimizde iki cevabının olabileceğine inanan taraftayım. Bazen gerçeği bulamamak da insanı deli ediyor. Ya soruyorsun, soruşturuyorsun bir şeyleri ama bir türlü doğru mu değil mi, gerçek mi emin olamıyorsun. Bunun içinden çıkmak için de bir şeylere sürekli neden diye karşılık verebiliyorsun ama aslında kendinle baş başa kaldığında kendine sorduğun neden sorusuna verecek bir cevabın varsa, yani ben bunu yaptım ama neden yaptım dediğinde gönlün rahatsa, orada sorgulamayı bırakmak lazım. Ya işin içinden çıkamıyorsan, karşıdaki herhangi bir tarafından olumsuz gözükebilecek bir durum varsa, onlara bir neden sunmak durumunda hissediyorsan kendini, ki ailense mesela karşındaki kişi, bunu hissedebilirsin. Bazı durumlarda neden diye sormak ailen olarak karşı tarafın en büyük hakkıdır, en doğal hakkıdır. İşte buna bir cevabın yoksa, buradaki neden sorusuna senin tek düşündüğün, akla mantığa sığabilecek bir cevap bulmak değil de, neden alttan aldığını, neden görmezden geldiğini bilmediğin bir şeye kılıf uydurma çabasıdır. Bu da kötü bir durumdur aslında. Yani dediğim gibi öz saygıyı tamamen kaybederiz. Hani denir ya, ya bir şeyleri sorgulamak beni yoruyor falan. Aslında bir şeyleri sorgulamak seni yormuyor abi. Yani sorgulamak İnsanı ayakta tutan en güzel şeylerden bir tanesi. Seni yoran, bir şeylerin cevabını bulduktan sonra acaba doğru mu diye sorgulamaya devam etmek. Seni yoran, bir şeylerin cevabını kendi içinde bulduktan sonra birileri duyarsa bir şeyler söyler mi? Yanlış anlar mı, yanlış yorumlar mı diye kaygı gütmek. Bunu gütmemek lazım. Senin bir şeyi neden yaptığını en iyi sen bilirsin. Onu sen bilmiyorsan kimse senden daha iyisini bilemez. Ya ben bilmiyorum ama belki sen bilirsin. Boş bir umuttan başka bir şey değildir. Bir şeyin nedenini sen kendi kafanda oturtmadıysan, bir başkasının sunacağı herhangi bir neden
senin kafanı bulandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. En azından bence. Sevgili Murat abimiz demiş ki, bu arada Cuma günü de onun doğum günüymüş. Adam bayağı bir süre böyle arka planda doğum günü kutladı. Aslında bir şeyleri duydum. Ama emin olamadım. Dedim ya, o acaba mı olayı vardı diye. Emin olamadığım için o topa hiç girmedim. Kendisinin de doğum gününü en içten dileklerimle bir kez daha kutlamış olayım. Buradan canlı canlı aslında yazdım da. Ama acık geç kalmışım. Efendim Sevda bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışmayla ardından, reklamlar onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşka meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşka meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkım.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

0: Bionerva.
1: Evet, olmuyor dedik. Saatleri 22.14 yaptık ve son saatimizin startını verdik. Efendim, bu saatimiz itibariyle arabesk fantezi müziğin en iyileri, bilinmeyenleri ya da çok az bilinenleri bizlere eşlik edecekler. Bizler öyle uzun uzun konuşmayacağız. Birinci saatimizde kotamızı zaten doldurduk. Aydoğan kulaklarımızdaydı. Olmuyor dedik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Bu son olsun diyelim. Ceylan Soyer bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bu arada şarkının arasına normal şartlarda girmem biliyorsunuz. Yine girmeyecektim. Şarkıyı da başa alacağım zaten, bu ritim kaçmaz çünkü. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bu saatimizde, bu saat için özellikle bizlerle birlikte olan isimler, şöyle ufaktan bir kalp, nokta virgül artık ne olursa, fırsatı olanlar bir gönderirse

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şöyle hemen bu saatimizde, hatta bu saatimiz için bizleri dinleyen dostlarımızın isimlerini hızlı bir şekilde saymak istiyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf, Vahidin Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Sorunun bende de bir cevabı var ama birazdan göndereceğim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, bekliyorum. Kader Hanım bizleri dinlemekte. Hacer Hanım bizlere kulak veriyor. Hülya Hanım bizleri dinlemekte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Batu, tabii ki de buradayız demiş. Eyvallah, teşekkürler. Kız arkadaşına ve annesine de selamlarımızı göndermiş olalım. Hilmi bizlere kulak veriyor. Ceylan Hanım'ın eşi hususi selamlarını göndermiş ve pazartesi cuma gününden hariç kolay kolay radyo dinlemiyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya şimdi zaman zaman işte eş dost, hani dinleyenlerden değil ama eş dost şeyi sorabiliyor bana, yani programın bir tarafının diğer tarafından daha fazla tutuluyor olması zoruna gitmiyor mu falan diye. Öyle bakarsak Koparan Show'da Aşkı Meçhul'den bir tık daha fazla tutuluyor, daha fazla seviliyor. Ama yani her iki programı da ben yapıyorum. Dolayısıyla iki programın da bir şekilde tutuluyor olması şahsi olarak benim bir şeyleri başardığımı en azından bana göstermeye yetiyor. O yüzden öyle bir kıyasa asla girmiyorum. İşte bu çok tuttu da o niye diğeri kadar tutmadı falan diye. Aksine yaptığım her işi bir şekilde tutturduğum için, her işin kendine has bir kitlesi olduğu için kendi kendimi tatmin ediyorum ve işime gün geçtikçe daha da sıkı sıkı bağlanıyorum. Diğer türlüsü çünkü şey olurdu, yani her türlü programı sırf ben yapıyorum diye dinliyorlarmış gibi olurdu. Öylesi daha tuhaf. Yani formatın ne olursa olsun çaldığın şarkıların bir önemi yok, biz seni her türlü dinleriz. Öylesi bana daha tuhaf geliyor. Ben eleştiriye açık bir insanım. Dolu eleştiriye açık bir insanım bu arada. Arkasını doldurabileceğin bir eleştiriye açık bir insanım. Onları kulağıma küpe ederim. Diğer türlüsünü de çok rahat kulak arkası ederim. Bunu yapan bir kesim var ve bunu çok rahat bir şekilde kulak arkası ettiğimin farkındalar. O yüzden de bana bir ufak gıcıklar açıkçası. Çok da önemli değil. Engin İrin bizlerle birlikte olacak. Senin imanın yok mu diyelim. Ardından Mehmet Ünal gelsin. Sev gönlüm diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yine fırtınalar esiyor diyor değerli dinleyenimiz Vahidin Bey. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Bülent abimiz bizlere kulak veriyor. Kardeşime öyle geceler, başarılı yayınlar dilerim. Keyifli yayınlar dilerim. Dinleyen tüm gönül dostlarına Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Kardeşim, her zamanki gibi güzel bir yayın oluyor. Gönül telimizi titretiyorsun. Benim kalbi güzel dostum, bugün çok güzel bir çalışma seçtim. Mustafa Demirci, dün gece başta sana ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Rabbime emanetsiniz demiş. Doğrusunu söylemek gerekirse sonunda yakaladın Bülent abi. Bu şarkıyı ilk kez dinleyeceğim. Daha önce dinlemedim. Az önce arka planda bir kulak verdim ufak. Onun haricinde dinlemedim. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Önce Metin Güngör bizlerle birlikte olacak. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Aybalam diyelim. Ardından yavaş yavaş tempoyu düşürüyoruz. Haydi bakalım.

Bu arada sevgili Emine ablam da bizleri dinlemeye devam ediyor. Sağ olsun. Ona da tekrardan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Erdatlı ailesiyle birlikte. Haydi bakalım şarkıyı başa alalım. Ben şarkı katletmeyi sevmeyen taraftayım.

Sırada Müslüm Gürses var. Yine maalesef kaybettiğimiz isimlerden bir tanesi. Onu ve hayat arkadaşı Muhterem Nur'u rahmetle yad etmiş olalım. Bozulma dostum diyelim ardından. Günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Bu gece yoksun yüreğimin orta yerinde. Bu gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Sızlamaz olmuş vicdanları gidenlerinde. Bu gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Bölünür uykular en güzel yerinde. Bu gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Sanki dünyanın senden ötesi hapis kalmış yine senin gözlerinde. Bu gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Yoksun ve eski anlamı yok. Eski anlamı yok özleminde. Bu gece derin bir sessizlik var bu şehirde. Bilirim yeri dolmaz gidenlerinde. Bilirim yeri dolmaz gidenlerinde.

0: Orhan Gencebay kulaklarımızdaydı. Güzel bir çalışmayla birlikte saatlerimizi 23.04 yaptık. Aslında sona geldik. Yine birazcık aşacağız. Ama sorun değil. Efendim, vedadan önceki son çalışmamız Tekirdağ için geliyor. Cengiz Kurtoğlu, Yaşayan Efsane bizlerle birlikte olacak. Değişme sakın diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.
1: Viyana efendim. Viyana efendim.

0: الو
1: تصدق لو مصدق قلبي حبك يا مان.
2: Evet, bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Bilsin FM. Bilirsin beni işte. Utanırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarımla karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte